0: inanılmaz bir şarkı keşfettin. Bugün müthiş bir hit dinliyorsun ve yarın yine dans edeceksin. Çünkü burası, burası
1: Metro FM.
2: Some keep a diary, seems like a fantasy, but it may

enerjik, dinamik, limitsiz hit müzik. Metro FM.

0: Burada kimse yokken biz varız. Eğlence fabrikamız, dans bakanlığımız,
1: çılgın gecelerimiz ve rakipsiz şarkılarımız.
0: Instagram'da Metro FM'i takip etmen yeter.
1: Metro FM TR.
2: I like stunning, I like shine.

0: Burada çalarsa herkes dinler. Metro FM.
1: Ümitsiz.
2: Hit müzik.
3: Prada, Gucci, La Prada, La Dolce, Cabana. I feel like designer and nothing else matter. I ride that Gucci, the Prada.

0: 1, 2, 3, 4.
1: Biz bugün de eğlenceyi ateşliyoruz. Sen sesi aç yeter.

0: dikkatin bende mi? Söyleyeceklerim seni yakından ilgilendiriyor. Eğer hala Karnaval App'e üye olmadıysan pek çok konser, tiyatro ve basketbol maçı biletini kaçırıyorsun. Şimdi Karnaval'ı indir, üye ol ve bildirimlerini aç. Tüm fırsatlardan haberdar ol.
1: Burası Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosu.
2: Metro FM. Nahir.

0: Bu programda ürün yerleştirme yapılmaktadır. Karnaval Haber Merkezi'nde gelişmeleri özetlemeye çalışacağım ben Çetin Erker. Uzun zamandır tartışılan CHP kurultay davasından mutlak butlan kararı çıktı. Mahkeme CHP'nin 38. olağan kurultayını kesin hükümsüzlük sebebiyle iptal etti. Özgür Özel ve ekibinin tedbiren uzaklaştırılmasına, Kemal Kılıçdaroğlu'yla yönetiminin görevi devralmasına karar verildi. Kurultayın iptaliyle o tarihten sonra yapılan tüm olağan ve olağanüstü kurultaylar ve alınan kararlar da hükümsüz kalmış oldu. Süreç Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Özel'in Kılıçdaroğlu'nu yenerek genel başkanlığa seçildiği kurultayda parayla oy kullanıldığı iddiasına yönelik açtığı soruşturmayla başlamıştı. Karara tepki gösteren Özgür Özel, genel merkeze sahip çıkacağız. Bizi buraya delegeler oturttu, onlar kaldırabilir. Buradayız, sonuna kadar direneceğiz. CHP'nin bir eylem planı vardır diye konuştu. Özgür Özel, Kılıçdaroğlu'nun telefonuna henüz dönmediğini ancak butlan kararını onaylamayacağını söyledi. Tedbir kararının kaldırılması için Yargıtay'a başvuran CHP bugün Yüksek Seçim Kurulu'na da başvuracak. MHP lideri Bahçeli, CHP'deki mutlak butlan kararına ilişkin kararı tanımıyoruz gibi çıkışların boşuna olduğunu söyledi. Bahçeli, Kemal Kılıçdaroğlu'na tarihi bir sorumluluk düştüğünü, Özgür Özel'le görüşerek görevinden feragat etmesi gerektiğini ifade etti. Mansur Yavaş, 1-2 ay içinde kongre kararı alınmalı ve demokratik teamüller içinde süreç işlemelidir, dedi. İYİ Parti lideri Derbişoğlu, demokrasi dışı her müdahaleye karşıyız, kararın kendisi mutlak butlandır, ifadesini kullandı. DEM Parti, mesele demokrasi meselesidir, hukuk ve adalet dışı uygulamalara son verilmelidir, dedi. Saadet Partisi lideri Arıkan, partililerin geleceğine mahkeme salonları değil millet sandıkta karar verir, dedi. Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, gece CHP Genel Merkezi'ni ziyaret etti ve bu zor süreçte Sayın Özel'in yanındayız, dedi. Adalet Bakanı Gürlek, süreç CHP'lilerin başvurularıyla başladı. Karar demokrasiyi pekiştirecektir. Temiz yolu açıktır. Karara saygı duyulmalıdır, diye konuştu. Mutlak butlan kararıyla CHP İstanbul İl Başkanlığı'na kayyum olarak atanan Gürsel Tekin'in görevi de düştü. Şiddetli yağışın etkili olduğu Hatay'da 3 kişi hayatını kaybetti. Vali Mustafa Masatlı, 2 kişinin de hala kayıp olduğunu açıkladı. Arama çalışmaları sürüyor. Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde bir kozmetik dolum tesisinde çıkan ve 7 kişinin öldüğü yangına ilişkin görülen davada biri ev hapsi olmak üzere 3 kişinin tahliyesine, 5 sanığınsa tutukluluk halinin devamına karar verildi. ABD Başkanı Trump'tan İran'a yönelik yeni açıklamalar var. Diğer yandan El Arabiya televizyonu taraflar arasında anlaşılması beklenen nihai taslağın ayrıntılarını paylaştı. İranlı bir yetkiliye göre ise henüz anlaşma sağlanamadı ancak anlaşmayı sağlayacak farklar azalıyor. Geçtiğimiz hafta hastaneye kaldırılan ve zatürre teşhisiyle yoğun bakımda tedavi gören Kadir İnanır entübe edildi. Finansal İstikrar Komitesi Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek Başkanlığında bugün toplanıyor. İstanbul Bilgi Üniversitesi'nin faaliyet izni kaldırıldı.
1: Türkiye'nin oto ekspertiz markası Pilot Garaj spor haberlerini sunar.
2: Pilot Garaj oto ekspertiz.
0: Ziraat Türkiye Kupası finalinde bu akşam Trabzonspor'la Konyaspor karşı karşıya gelecek. Antalya'da oynanacak mücadele saat 20.45'te. Suudi Arabistan'da Al Nassr Pro Lig'de şampiyonluğa ulaştı. Türkiye Futbol Federasyonu Süper Lig'deki 10+4 yabancı kuralını resmi olarak açıkladı. Bosporus Challenger Cup İstanbul Tenis Eğitim Merkezi'nde gerçekleştiriliyor. Organizasyonun çiftler finali yarın saat 12'de, tekler finali ise hemen ardından yaklaşık saat 14'te gerçekleşecek.
1: Türkiye'nin oto ekspertiz markası Pilot Garaj spor haberlerini sundu.
2: Pilot Garaj oto ekspertiz.
3: Aklınızdan geçen tüm şarkılar burada.
4: Metro FM. Şansa kalmaz işiniz. Umran oto ekspertiz. Umran oto

0: Fertiz finans haberlerini sunar.
1: ABD ve İran arasındaki barış görüşmelerinde yaşanan olumlu hava petrol fiyatlarında gerilemeye sebep oldu. Motorinin litre fiyatında 2,35 lira indirim yapıldı. Benzin fiyatlarında ise bir değişim yaşanmadı. Kurban Bayramı tatili dolayısıyla Karayolları Genel Müdürlüğü'nün sorumluluğundaki otoyol ve köprü geçişleri ücretsiz olacak. Şehir içi toplu taşıma hizmetleri de bayramda ücretsiz.
2: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
0: Umran Oto Ekspertiz finans haberlerini sundu.
3: Metro FM. The station for the nation. Metro FM, Turkey.

0: Petlas Mercedes CLA kazandırıyor. Şimdi Petlas'tan aldığınız 10.000 TL değerinde 17 jant ve üzeri yaz lastikleri 2 Mercedes CLA çekilişine katılma şansı veriyor. Petlas, Türkiye'nin lastiği. Petlas yaz lastikleri maksimum kart ve Ziraat Bankkartı özel peşin fiyatına 6 taksit fırsatıyla.
1: Güzel ama kesin pahalıdır deyip fiyat sormadan vazgeçmek mi? Tak tak konuşuyoruz. Önce Atasa'ya gidin, sonra karar verin. Yılın beklenen Pırlanta ve Allianz kataloğu şimdi iddialı fiyatlarla Atasay mağazalarına geldi.
2: Aracını Trink satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trink Sat'la bir dakikada teklif alır, aracını aynı gün değerinde satarsın. Paran da anında cebinde olur.
3: Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Hangi Kredi'ye girin, %0 faizli nakit fırsatlarını kaçırmayın.
4: QNB'ye geçmek için bir sebep daha. %45 tanışma faizi. Siz de hemen QNB Mobil'den kazandıran günlük hesap açın, 45 gün boyunca %45 tanışma faizinden yararlanın. Üstelik paranızı dilediğiniz zamanda kullanın. Detaylı bilgi QNB.com.tr'de.
5: Ben QNB'ye geçiyorum.
6: Aklından geçtiyse birazdan çalacak. Çünkü burası
7: Metro FM.

0: kim tutar seni?
1: Reklamlar.
2: Yeni eğitim dönemini güçlü bir başlangıç için Bye Bye Night ve Bye Bye Immune ile Enafarma bilgilendiriyor. Geceyi huzurlu geçiren çocuklar güne enerjik başlar. Kaliteli ve yeterli dinlenme, zihinsel gelişim, odaklanma ve günlük performans için güçlü bir destektir. Bu süreçte Melisa, ıhlamur, papatya gibi doğal içeriklerin desteği uykuya geçişi kolaylaştırırken, uykusuzluğa ve yorgunluğa bay bay demenize yardımcı olur. Okul döneminde sağlıklı bir bağışıklık sistemi ise hastalıklara karşı en güçlü kalkanlardan biridir. Sambucus nigra, kekik ve meyan kökü ekstrelerine ek, C vitamini ve çinko kombinasyonu bağışıklık sisteminin normal fonksiyonuna katkıda bulunur. Okul günlerine sağlıklı ve güçlü başlamak doğru desteklerle mümkün. Yeni eğitim dönemine güçlü bir başlangıç için Bye Bye Night ve Bye Bye Immune ile Enafarma bilgilendirdi.

işte burada. Metro FM. Eğlence, zarafet, huzur. Tatilin tüm halleri Kristal Otel'de. Anlardan anılara dönüşen tatil keyfi Kristal Otel. Günün şarkısını sizin için seçti.

0: aracını Trink satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trink Sat'la 1 dakikada teklif alır, aracını aynı gün değerinde satarsın. Paran da anında cebinde olur.
1: Güzel ama kesin pahalıdır deyip fiyat sormadan vazgeçmek mi? Tak tak konuşuyoruz. Önce Atasa'ya gidin, sonra karar verin. Yılın beklenen pırlanta ve alyans kataloğu şimdi iddialı fiyatlarla Atasay mağazalarına geldi.
2: Bayram ihtiyaçlarınız için 100 bin liraya varan nakit fırsatları Handi Kredi'de. Siz de hemen Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin. %0 faizli nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi Kredi.
3: QNB'ye geçmek için bir sebep daha. %45 tanışma faizi. Siz de hemen QNB Mobil'den kazandıran günlük hesap açın. 45 gün boyunca %45 tanışma faizinden yararlanın. Üstelik paranızı dilediğiniz zamanda kullanın. Detaylı bilgi QNB.com.tr'de.
4: Ben QNB'ye geçiyorum.
5: Limitsiz hit müzik yükleniyor. Tadını çıkarın.
6: Limitsiz

0: Reklamlar.
1: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: ETS'nin sunduğu Metro Online hafta içi her gün 14-17 arasında Metro FM'de.
3: Metro FM hesabınız.

aracını Trink satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trink Sat'la bir dakikada teklif alır, aracını aynı gün değerinde satarsın. Paran da anında cebinde olur.

0: fırsatlarını kaçırmayın.
1: QNB'ye geçmek için bir sebep daha. %45 tanışma faizi. Siz de hemen QNB Mobil'den kazandıran günlük hesap açın, 45 gün boyunca %45 tanışma faizinden yararlanın. Üstelik paranızı dilediğiniz zamanda kullanın. Detaylı bilgi QNB.com.tr'de.
2: Ben QNB'ye geçiyorum.
3: Yarınında.
4: Limitsiz hit müzik yükleniyor. Tadını çıkarın.
3: Limitsiz hit.

Erker. Uzun zamandır tartışılan CHP kurultay davasından mutlak butlan kararı çıktı. Mahkeme CHP'nin 38. olağan kurultayını kesin hükümsüzlük sebebiyle iptal etti. Özgür Özel ve ekibinin tedbiren uzaklaştırılmasına, Kemal Kılıçdaroğlu'yla yönetiminin görevi devralmasına karar verildi. Kurultayın iptaliyle o tarihten sonra yapılan tüm olağan ve olağanüstü kurultaylar ve alınan kararlar da hükümsüz kalmış oldu. Süreç Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Özel'in Kılıçdaroğlu'nu yenerek genel başkanlığa seçildiği kurultayda parayla oy kullanıldığı iddiasına yönelik açtığı soruşturmayla başlamıştı. Karara tepki gösteren Özgür Özel, genel merkeze sahip çıkacağız. Bizi buraya delegeler oturttu, onlar kaldırabilir. Buradayız, sonuna kadar direneceğiz. CHP'nin bir eylem planı vardır diye konuştu. Özgür Özel, Kılıçdaroğlu'nun telefonla henüz dönmediğini ancak butlan kararını onaylamayacağını söyledi. Tedbir kararının kaldırılması için Yargıtay'a başvuran CHP, bugün Yüksek Seçim Kurulu'na da başvuracak. MHP lideri Bahçeli, CHP'deki mutlak butlan kararına ilişkin kararı tanımıyoruz gibi çıkışların boşuna olduğunu söyledi. Bahçeli, Kemal Kılıçdaroğlu'na tarihi bir sorumluluk düştüğünü, Özgür Özel'le görüşerek görevinden feragat etmesi gerektiğini ifade etti. Mansur Yavaş, 1-2 ay içinde kongre kararı alınmalı ve demokratik teamüller içinde süreç işlemelidir, dedi. İYİ Parti lideri Dervişoğlu, demokrasi dışı her müdahaleye karşıyız, kararın kendisi mutlak butlandır, ifadesini kullandı. DEM Parti, mesele demokrasi meselesidir, hukuk ve adalet dışı uygulamalara son verilmelidir, dedi. Saadet Partisi lideri Arıkan, partililerin geleceğine mahkeme salonları değil millet sandıkta karar verir, dedi. Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, gece CHP Genel Merkezi'ni ziyaret etti ve bu zor süreçte Sayın Özel'in yanındayız, dedi. Adalet Bakanı Gürlek, süreç CHP'lilerin başvurularıyla başladı. Karar demokrasiyi pekiştirecektir. Temiz yolu açıktır. Karara saygı duyulmalıdır, diye konuştu. Mutlak butlan kararıyla CHP İstanbul İl Başkanlığı'na kayyum olarak atanan Gürsel Tekin'in görevi de düştü. Şiddetli yağışın etkili olduğu Hatay'da 3 kişi hayatını kaybetti. Vali Mustafa Masatlı, 2 kişinin de hala kayıp olduğunu açıkladı. Arama çalışmaları sürüyor. Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde bir kozmetik dolum tesisinde çıkan ve 7 kişinin öldüğü yangına ilişkin görülen davada biri ev hapsi olmak üzere 3 kişinin tahliyesine, 5 sanığınsa tutukluluk halinin devamına karar verildi. ABD Başkanı Trump'tan İran'a yönelik yeni açıklamalar var. Diğer yandan El Arabiya televizyonu taraflar arasında anlaşılması beklenen nihai taslağın ayrıntılarını paylaştı. İranlı bir yetkiliye göre ise henüz anlaşma sağlanamadı ancak anlaşmayı sağlayacak farklar azalıyor. Geçtiğimiz hafta hastaneye kaldırılan ve zatürre teşhisiyle yoğun bakımda tedavi gören Kadir İnanır entübe edildi. Finansal İstikrar Komitesi Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek Başkanlığında bugün toplanıyor. İstanbul Bilgi Üniversitesi'nin faaliyet izni kaldırıldı.

0: Aktiz finans haberlerini sunar.
1: ABD ve İran arasındaki barış görüşmelerinde yaşanan olumlu hava petrol fiyatlarında gerilemeye sebep oldu. Motorinin litre fiyatında 2,35 lira indirim yapıldı. Benzin fiyatlarında ise bir değişim yaşanmadı. Kurban Bayramı tatili dolayısıyla Karayolları Genel Müdürlüğü'nün sorumluluğundaki otoyol ve köprü geçişleri ücretsiz olacak. Şehir içi toplu taşıma hizmetleri de bayramda ücretsiz.
2: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
0: Umran Oto Ekspertiz finans haberlerini sundu.
3: Limitsiz
4: yeni nesil ekspertiz. RS Oto Ekspertiz.
5: RS Oto Ekspertiz risk haritasını sunar.
1: Bursa-Balıkesir yolunun 26-30. Kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle Susurluk-Balıkesir istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü olarak sağlanıyor.
4: Yeni nesil ekspertiz, RS Oto Ekspertiz.
5: RS Oto Ekspertiz risk haritasını sundu.
6: İstanbul, Ankara, Bodrum, Bursa, Antalya, İzmir, always with you, forever, Metro.

0: ne dinliyorsan olsun. Karnaval'a ücretsiz katıl, müziğin keyfini doyasıya yaşa. Metro FM'le enerjini yükselt.
1: Petlas Mercedes CLA kazandırıyor. Şimdi Petlas'tan aldığınız 10.000 TL değerinde 17 jant ve üzeri yaz lastikleri 2 Mercedes CLA çekilişine katılma şansı veriyor. Petlas, Türkiye'nin lastiği. Petlas yaz lastikleri maksimum kart ve Ziraat Bankkartı özel peşin fiyatına 6 taksit fırsatıyla.
2: Enerjik, dinamik, limitsiz, hitmiş.

0: Petlas Mercedes CLA kazandırıyor. Şimdi Petlas'tan aldığınız 10.000 TL değerinde 17 jant ve üzeri yaz lastikleri 2 Mercedes CLA çekilişine katılma şansı veriyor. Petlas, Türkiye'nin lastiği. Petlas yaz lastikleri maksimum kart ve Ziraat Bankkartı özel peşin fiyatına 6 taksit fırsatıyla.
1: QNB'ye geçmek için bir sebep daha. %45 tanışma faizi. Siz de hemen QNB Mobil'den kazandıran günlük hesap açın, 45 gün boyunca %45 tanışma faizinden yararlanın. Üstelik paranızı dilediğiniz

0: selamlar.
1: Mayıs'ta ETS tatilimi en sevdiğim. Yazın ilk güneşi, sezonun ilk denizi Ege ve Akdeniz'de seni bekliyor. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar ve oteller hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: ETS'nin sunduğu Metro Online hafta içi her gün 14-17 arasında Metro FM'de. Metro FM.

0: mahkeme CHP'nin 38. olağan kurultayını kesin hükümsüzlük sebebiyle iptal etti. Özgür Özel ve ekibinin tedbiren uzaklaştırılmasına, Kemal Kılıçdaroğlu'yla yönetiminin görevi devralmasına karar verildi. Kurultayın iptaliyle o tarihten sonra yapılan tüm olağan ve olağanüstü kurultaylar ve alınan kararlar da hükümsüz kalmış oldu. Süreç Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Özel'in Kılıçdaroğlu'nu yenerek genel başkanlığa seçildiği kurultayda parayla oy kullanıldığı iddiasına yönelik açtığı soruşturmayla başlamıştı. Karara tepki gösteren Özgür Özel, genel merkeze sahip çıkacağız. Bizi buraya delegeler oturttu, onlar kaldırabilir. Buradayız, sonuna kadar direneceğiz. CHP'nin bir eylem planı vardır diye konuştu. Özgür Özel, Kılıçdaroğlu'nun telefonuna henüz dönmediğini ancak butlan kararını onaylamayacağını söyledi. Tedbir kararının kaldırılması için Yargıtay'a başvuran CHP, bugün Yüksek Seçim Kurulu'na da başvuracak. MHP lideri Bahçeli, CHP'deki mutlak butlan kararına ilişkin kararı tanımıyoruz gibi çıkışların boşuna olduğunu söyledi. Bahçeli, Kemal Kılıçdaroğlu'na tarihi bir sorumluluk düştüğünü, Özgür Özel'le görüşerek görevinden feragat etmesi gerektiğini ifade etti. Mansur Yavaş, 1-2 ay içinde kongre kararı alınmalı ve demokratik teamüller içinde süreç işlemelidir, dedi. İYİ Parti lideri Dervişoğlu, demokrasi dışı her müdahaleye karşıyız, kararın kendisi mutlak butlandır, ifadesini kullandı. DEM Parti, mesele demokrasi meselesidir, hukuk ve adalet dışı uygulamalara son verilmelidir, dedi. Saadet Partisi lideri Arıkan, partililerin geleceğine mahkeme salonları değil millet sandıkta karar verir, dedi. Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, gece CHP Genel Merkezi'ni ziyaret etti ve bu zor süreçte Sayın Özel'in yanındayız, dedi. Adalet Bakanı Gürlek, süreç CHP'lilerin başvurularıyla başladı, karar demokrasiyi pekiştirecektir, temiz yolu açıktır, karara saygı duyulmalıdır, diye konuştu. Mutlak butlan kararıyla CHP İstanbul İl Başkanlığı'na kayyum olarak atanan Gürsel Tekin'in görevi de düştü. Şiddetli yağışın etkili olduğu Hatay'da 3 kişi hayatını kaybetti. Vali Mustafa Masatlı 2 kişinin de hala kayıp olduğunu açıkladı. Arama çalışmaları sürüyor. Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde bir kozmetik dolum tesisinde çıkan ve 7 kişinin öldüğü yangına ilişkin görülen davada biri ev hapsi olmak üzere 3 kişinin tahliyesine 5 sanığınsa tutukluluk halinin devamına karar verildi. ABD Başkanı Trump'tan İran'a yönelik yeni açıklamalar var. Diğer yandan El Arabiya televizyonu taraflar arasında anlaşılması beklenen nihai taslağın ayrıntılarını paylaştı. İranlı bir yetkiliye göre ise henüz anlaşma sağlanamadı ancak anlaşmayı sağlayacak farklar azalıyor. Geçtiğimiz hafta hastaneye kaldırılan ve zatürre teşhisiyle yoğun bakımda tedavi gören Kadir İnanır entübe edildi. Finansal İstikrar Komitesi Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek Başkanlığında bugün toplanıyor. İstanbul Bilgi Üniversitesi'nin faaliyet izni kaldırıldı.
1: En sevdiğin şarkı yine önce Metro FM'de çalacak. Fazla uzaklaşma.
2: Limitsiz hit müzik.
3: Türkiye'nin oto ekspertiz markası Pilot Garaj spor haberlerini sunar.
4: Pilot Garaj oto ekspertiz.
0: Ziraat Türkiye Kupası finalinde bu akşam Trabzonspor'la Konyaspor karşı karşıya gelecek. Antalya'da oynanacak mücadele saat 20.45'te. Suudi Arabistan'da Al Nassr Pro Lig'de şampiyonluğa ulaştı. Türkiye Futbol Federasyonu Süper Lig'deki 10+4 yabancı kuralını resmi olarak açıkladı. Bosphorus Challenger Cup İstanbul Tenis Eğitim Merkezi'nde gerçekleştiriliyor. Organizasyonun çiftler finali yarın saat 12'de, tekler finali ise hemen ardından yaklaşık saat 14'te gerçekleşecek.
3: Türkiye'nin oto ekspertiz markası Pilot Garaj spor haberlerini sundu.
4: Pilot Garaj oto ekspertiz.
1: Burada çalarsa herkes dinler. Metro FM.
2: Limitsiz hit müzik.
5: Şansa kalmaz işimiz Umran Oto Ekspertiz.
6: Umran Oto Ekspertiz finans haberlerini sunar.
0: ABD ve İran arasındaki barış görüşmelerinde yaşanan olumlu hava petrol fiyatlarında gerilemeye sebep oldu. Motorinin litre fiyatında 2,35 lira indirim yapıldı. Benzin fiyatlarında ise bir değişim yaşanmadı. Kurban Bayramı tatili dolayısıyla Karayolları Genel Müdürlüğü'nün sorumluluğundaki otoyol ve köprü geçişleri ücretsiz olacak. Şehir içi toplu taşıma hizmetleri de bayramda ücretsiz.
5: Şansa kalmaz işiniz Umran Oto Ekspertiz.
6: Umran Oto Ekspertiz finans haberlerini sundu.
7: Always Metro, Metro. Forever Metro, Metro. Non-stop, non-stop Metro.

0: fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: ETS'nin sunduğu Metro Online hafta içi her gün 14-17 arasında Metro FM'de.
2: Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosu.
3: Metro FM.

Petlas Mercedes CLA kazandırıyor. Şimdi Petlas'tan aldığınız 10.000 TL değerinde 17 jant ve üzeri yaz lastikleri 2 Mercedes CLA çekilişine katılma şansı veriyor. Petlas, Türkiye'nin lastiği. Petlas yaz lastikleri maksimum kart ve Ziraat Bankkartı özel peşin fiyatına 6 taksit fırsatıyla.

0: da 25 bin lira harcamaya 5 bin lira paraf para hediye. Üstelik paraf paralar seyahat ve konaklama harcamalarınızda 2 kat daha değerli. Siz de Parafly dünyasına katılın. 10 bin lira değerinde paraf para güzelliğini kaçırmayın. Paraf paraf dünyası, güzellikler dünyası. Ayrıntılı bilgi Parafly.com.tr ve Diyalog'ta.
1: Metro FM hesabınıza limitsiz hit müzik yüklenmiştir.

0: TRT. Bu banka benim. Perakende ustalarının mikrosu var.
1: Mikro yazılım, mikro kontene.
2: Mikro yazılım bilgilendiriyor.
0: Her işletmenin dinamikleri farklı, ihtiyaçları ayrı. Ancak çoğunun hedefi aynı. İşini büyütmek ve karlılığını arttırmak. Peki hedefler benzerlik gösterse de hedefe giden yolda çözümler aynı mı? Kimi işletme için ERP olmazsa olmazdır. Kimi işletme içinse üretim, perakende ya da depo çözümlerinden de faydalanmanın artık tam zamanıdır. Üstelik her sektörün dinamikleri de ayrı ayrıdır. O zaman işletmenizin ihtiyaçlarına özel doğru çözümleri kullanarak sektörünüzde rekabet avantajı kazanabilirsiniz.
1: Mikro yazılım, mikro kontene.
2: Evde, trafikte, işte. Metro FM sana yeter.

0: Bu programda
1: ürün yerleştirme yapılmaktadır.
2: Türkiye'nin oto ekspertiz markası Pilot Garaj spor haberlerini sunar.
3: Pilot Garaj oto ekspertiz.
4: Ziraat Türkiye Kupası finalinde bu akşam Trabzonspor'la Konyaspor karşı karşıya gelecek. Antalya'da oynanacak mücadele saat 20.45'te. Suudi Arabistan'da Al Nassr Pro Lig'de şampiyonluğa ulaştı. Türkiye Futbol Federasyonu Süper Lig'deki 10+4 yabancı kuralını resmi olarak açıkladı. Bosphorus Challenger Cup İstanbul Tenis Eğitim Merkezi'nde gerçekleştiriliyor. Organizasyonun çiftler finali yarın saat 12'de, tekler finali ise hemen ardından yaklaşık saat 14'te gerçekleşecek.
2: Türkiye'nin oto ekspertiz markası Pilot Garaj spor haberlerini sundu.
3: Pilot Garaj oto ekspertiz.
5: Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosu.
1: Metro FM.
6: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
7: Umran Oto Ekspertiz finans haberlerini sunar.
4: ABD ve İran arasındaki barış görüşmelerinde yaşanan olumlu hava petrol fiyatlarında gerilemeye sebep oldu. Motorinin litre fiyatında 2,35 lira indirim yapıldı. Benzin fiyatlarında ise bir değişim yaşanmadı. Kurban Bayramı tatili dolayısıyla Karayolları Genel Müdürlüğü'nün sorumluluğundaki otoyol ve köprü geçişleri ücretsiz olacak. Şehir içi toplu taşıma hizmetleri de bayramda ücretsiz.
6: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
7: Umran Oto Ekspertiz finans haberlerini sundu.
8: Yeni nesil ekspertiz. RS Oto Ekspertiz.
9: RS Oto Ekspertiz risk haritasını sunar.
4: Bursa Balıkesir yolunun 26-30. Kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle Susurluk Balıkesir istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü olarak sağlanıyor.
8: Yeni nesil ekspertiz, RS Oto Ekspertiz.
9: RS Oto Ekspertiz risk haritasını sundu.
1: Just feel the music on your favorite radio station. Metro FM.
10: I feel like designer and nothing else matter. I ride that Gucci, that Prada.

0: Ayşen Samanpur.
1: Heyecan falan böyle herkes onu dinliyor ama hayır, o kadar kolaydı.
2: Hayır hayır hayır. Hatta en son Wisdom Lab diye çok güzel bir çalışma yaptık.
1: Evet.
2: Wisdom Lab'da ilk söylediğim şey tutku bir yere kadar. Şart ama yeterli asla değil. Çok güzel söyledin. Tutku işin başlangıcı için şart. Kesinlikle yeterli değil. Çok tutkulu insanlar var. Hayal ederek ölüyorlar veya hiç projelendirmiyorlar.
0: Dinlemeye doyamayacağınız bu podcast'in tamamı karnaval.com ve Karnaval mobil uygulamasında.
3: Metro FM. Enerjik, enerjik, dinamik, dinamik, limitsiz hit müzik.

0: Reklamlar.
1: Bayramda gün boyu deneyim Kidzanya İstanbul'da. Kidzanya İstanbul'da pilotlar uçak kullanıyor, gizli ajanlar sır perdelerini aralıyor, arkeologlar kazı yapıyor ve şefler birbirinden lezzetli yemekler hazırlıyor. Çocuğunuz deneyimlerken öğrenmesi için siz de hemen Kidzanya'ya gelin. Kidzanya.com.tr'den şimdi yerinizi ayırabilirsiniz. Medya sponsoru Karnaval.
2: Limitsiz hit müzik. Metro FM.

0: Limitsiz hit müzik yükleniyor. Tadını çıkarın.
1: Limitsiz hit müzik.
0: Nirvana Hotels'te yaz başlıyor. Şehrin enerjisi, doğanın sakinliği, eşsiz lezzetler, bitmeyen eğlence, tatilin en ayrıcalıklı hali Nirvana Hotels. Günün şarkısını sizin için seçti.

0: bütün bir aikido boyunca vay arkadaşım insanlar başkası için spor yapıyor, sürekli bunu göstermeye çalışıyor. Sonra aradan böyle çok ya bir iki hafta geçti geçmedi spora başladığı anda boy boy fotoğraflar, videolar.
1: Ben sözünün arkasındayım. O sözleri söyledikten hemen sonra bana başka bilinç geldi dedi.
0: Sen şimdi eşine evlenme teklif ettin. Ertesi gün şey mi diyorsun? Bana yeni bir güncelleme geldi ve ben vazgeçtim.
1: Sana bakınca aklıma ne geldi biliyor musun? Ankara'nın nesini seversin, İstanbul'a dönmesini var ya. O daha fazla ilişkimiz ilerlemesin.
0: Aynen lütfen. Hiç ilişkimizin ilerlemeyişi çok hoşuma gidiyor Eda'cığım.
2: Anlatan Adam'la Aikido Podcast'i karnaval.com ve Karnaval mobil uygulamasından.

0: Bu programda
1: ürün yerleştirme yapılmaktadır.
2: Türkiye'nin oto ekspertiz markası Pilot Garaj spor haberlerini sunar.
3: Pilot Garaj oto ekspertiz.
4: Ziraat Türkiye Kupası finalinde bu akşam Trabzonspor'la Konyaspor karşı karşıya gelecek. Antalya'da oynanacak mücadele saat 20.45'te. Suudi Arabistan'da Al Nassr Pro Lig'de şampiyonluğa ulaştı. Türkiye Futbol Federasyonu Süper Lig'deki 10+4 yabancı kuralını resmi olarak açıkladı. Bosphorus Challenger Cup İstanbul Tenis Eğitim Merkezi'nde gerçekleştiriliyor. Organizasyonun çiftler finali yarın saat 12'de, tekler finali ise hemen ardından yaklaşık saat 14'te gerçekleşecek.
2: Türkiye'nin oto ekspertiz markası Pilot Garaj spor haberlerini sundu.
3: Pilot Garaj oto ekspertiz.
5: Metro FM. The station for the nation. Metro FM Turkey.
6: Metro FM

0: TR'de. Bu banka benim.
1: Yeni eğitim dönemini güçlü bir başlangıç için Bay Bay Night ve Bay Bay Immun ile Enafarma bilgilendiriyor. Geceyi huzurlu geçiren çocuklar güne enerjik başlar. Kaliteli ve yeterli dinlenme, zihinsel gelişim, odaklanma ve günlük performans için güçlü bir destektir. Bu süreçte Melisa, ıhlamur, papatya gibi doğal içeriklerin desteği uykuya geçişi kolaylaştırırken, uykusuzluğa ve yorgunluğa bay bay demenize yardımcı olur. Okul döneminde sağlıklı bir bağışıklık sistemi ise hastalıklara karşı en güçlü kalkanlardan biridir. Sambucus nigra, kekik ve meyan kökü ekstrelerine ek, C vitamini ve çinko kombinasyonu bağışıklık sisteminin normal fonksiyonuna katkıda bulunur. Okul günlerine sağlıklı ve güçlü başlamak doğru desteklerle mümkün. Yeni eğitim dönemine güçlü bir başlangıç için Bay Bay Night ve Bay Bay Immun ile Enafarma bilgilendirdi.
2: Metro FM'de bu saat tamamen senin. İstek şarkını Instagram'dan bize yaz. Radyonda dinlemenin keyfini çıkar. Metro FM TR. Metro FM'de favori saat devam ediyor.

Buradan müzik tamamen senin istediğin gibi. Favori şarkını bizimle hemen paylaş. Radyoda çalalım. Herkes dinlesin. Metro FM TR.

Petlas Mercedes CLA kazandırıyor. Şimdi Petlas'tan aldığınız 10.000 TL değerinde 17 jant ve üzeri yaz lastikleri 2 Mercedes CLA çekilişine katılma şansı veriyor. Petlas, Türkiye'nin lastiği. Petlas yaz lastikleri maksimum kart ve Ziraat Bankkartı özel peşin fiyatına 6 taksit fırsatıyla.

0: tespit fırsatıyla.
1: Reklamlar.
2: Buradan müzik tamamen senin istediğin gibi. Favori şarkını bizimle hemen paylaş. Radyoda çalalım. Herkes dinlesin. Metro FM TR. Metro FM'de favori saat devam ediyor.

0: da. Doğum günlerine bayılırız. Senin doğum gününü mü kutlayalım yoksa en sevdiğin kişinin mi? Milyonlar seni alkışlamaya hazır. Hemen Instagram'da MetroFM.tr hesabına gir. Bilgileri bizimle paylaş. 15.30'da Metro Online'da kendine ya da sevdiğin birine unutulmaz bir doğum günü sürprizi yap. Burası Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosu.
1: Metro FM.

0: Bu programda
1: ürün yerleştirme yapılmaktadır.
2: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
3: Umran Oto Ekspertiz finans haberlerini sunar.
4: ABD ve İran arasındaki barış görüşmelerinde yaşanan olumlu hava petrol fiyatlarında gerilemeye sebep oldu. Motorinin litre fiyatında 2,35 lira indirim yapıldı. Benzin fiyatlarında ise bir değişim yaşanmadı. Kurban Bayramı tatili dolayısıyla Karayolları Genel Müdürlüğü'nün sorumluluğundaki otoyol ve köprü geçişleri ücretsiz olacak. Şehir içi toplu taşıma hizmetleri de bayramda ücretsiz.
2: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
3: Umran Oto Ekspertiz finans haberlerini sundu.
5: Evde, trafikte, işte. Metro FM sana yeter.
6: Limitsiz.
7: Yeni eğitim dönemini güçlü bir başlangıç için Bye Bye Night ve Bye Bye Immune ile Enafarma bilgilendiriyor. Geceyi huzurlu geçiren çocuklar güne enerjik başlar. Kaliteli ve yeterli dinlenme, zihinsel gelişim, odaklanma ve günlük performans için güçlü bir destektir. Bu süreçte Melisa, ıhlamur, papatya gibi doğal içeriklerin desteği uykuya geçişi kolaylaştırırken, uykusuzluğa ve yorgunluğa bay bay demenize yardımcı olur. Okul döneminde sağlıklı bir bağışıklık sistemi ise hastalıklara karşı en güçlü kalkanlardan biridir. Sambucus nigra, kekik ve meyan kökü ekstrelerine ek, C vitamini ve çinko kombinasyonu bağışıklık sisteminin normal fonksiyonuna katkıda bulunur. Okul günlerine sağlıklı ve güçlü başlamak doğru desteklerle mümkün. Yeni eğitim dönemine güçlü bir başlangıç için Bye Bye Night ve Bye Bye Immune ile Enafarma bilgilendirdi.
8: İstanbul, Ankara, Bodrum, Bursa, Antalya, İzmir, always with you, forever, Metro.

0: kaliteli kahve çekirdeklerini bir bardakta buluşturan Petrol Ofisi günün şarkısını sundu. Ne istersen
1: ol. Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosu.
2: Metro FM.

0: Reklamlar.
1: Dikkatin bende mi? Söyleyeceklerim seni yakından ilgilendiriyor. Eğer hala Karnaval App'e üye olmadıysan pek çok konser, tiyatro ve basketbol maçı biletini kaçırıyorsun. Şimdi Karnaval'ı indir, üye ol ve bildirimlerini aç. Tüm fırsatlardan haberdar ol.
2: Limitsiz eğlence, limitsiz hit müziği.

Petlas Mercedes CLA kazandırıyor. Şimdi Petlas'tan aldığınız 10.000 TL değerinde 17 jant ve üzeri yaz lastikleri 2 Mercedes CLA çekilişine katılma şansı veriyor. Petlas, Türkiye'nin lastiği. Petlas yaz lastikleri maksimum kart ve Ziraat Bankkartı özel peşin fiyatına 6 taksit fırsatıyla.

PSM Love Summer by %100 Müzik başlıyor. Uluslararası sahnenin en özgün isimlerinden Jameson, 6 Haziran'da Zorlu PSM %100 Stüdyo'da. Kendine has sound'u, güçlü canlı performansları ve bağımsız müzik sahnesine yön veren yaklaşımıyla unutulmaz bir geceye hazır olun. Jameson.

0: Burada çalarsa herkes dinler. Metro FM.
1: Limitsiz. Get the music.
2: Boyaya adanmış tam 50 yıl. Kayalar Kimya Güven.

0: Reklamlar.
1: Güney Kore pop müziğinin nabzı Radyo K-Pop'ta seninle buluşuyor. Hitler, comeback'ler ve daha fazlası dilediğin her an Radyo K-Pop'ta yayında. K-Pop. Radyo K-Pop Karnaval'da. Türkiye'nin eğlence noktasında ortam yine çok sıcak.
2: Metro FM.
3: Bitmeyen tatil hissi için tatil budur, günün şarkısını sizin için seçtim.

0: programda
1: ürün yerleştirme yapılmaktadır.
2: Üretim öncülerinin mikrosu var.
3: Mikro yazılım, mikro kontene.
4: Mikro yazılım bilgilendiriyor.
2: İşini büyütmek her işletmenin hedefi. Çözümse ERP. ERP programları işletmelere satın alma, üretim, satış ve finans gibi temel iş süreçlerini uçtan uca yönetme kabiliyeti kazandırarak büyümeyi destekler. Perakende, üretim, lojistik veya hizmet. Her sektörün dinamikleri kendine özgüdür. Sektörel ihtiyaçlara özel çözümlerse hem operasyonel süreçleri kolaylaştırmakta hem de işletme karlılığını ve verimliliğini

0: Non-stop Metro.
1: Shazam Stars. Shazam Stars başlıyor.
2: Apple Müzik ve Karnaval'ın ortak listesi olan Shazam Stars'dan herkese merhaba, ben Emirhan. Bu hafta da Metro FM'de hafta boyunca en çok şazamlanan şarkıları birlikte keşfedeceğiz. İlk şarkımız haftanın ilk girişlerinden oluyor. Bir tarafta Vaka Vaka ve La La La ile stadyum marşlarının tartışmasız kraliçesi olan Shakira var. Diğer yanda ise Afrobeat müziğin global imparatoru Burna Boy. Karşınızda listenin taptaze girişi olan Die Die. Peki bu şarkı ilk haftadan Shazam listesine girmeye başarmasının sebebi ise hemen söylüyorum. 2026 Dünya Kupası'nın en büyük ve en iddialı şarkılarından biri olması ve şarkı çıkar çıkmaz tüm Shazam listelerine giriş yaptı. Açılışı bu şarkıyla yapıyoruz. Shazam Stars başlıyor. Hoş geldiniz.

Shazam Stars devam ediyor. Şimdi sırada son dönemin en neşeli şarkılarından biri var. Kimden bahsediyorum? Melizos ve şarkısı My Life is a Disco. Peki bu şarkı Shazam listesine nasıl girdi? Hemen paylaşıyorum. İkili bu şarkının vokallerini ve meşhur el çırpma efektlerini kaydetmek için Ibiza'da gerçek bir kulüp partisinin ortasına Seyyar Stüdyo kurmuşlar ve kendi imzalarını atmışlar. Çok organik ve çok eğlenceli. Melizos, My Life is a Disco şarkısıyla

0: Reklamlar.
1: Doğum günlerine bayılırız. Senin doğum gününü mü kutlayalım yoksa en sevdiğin kişinin mi? Milyonlar seni alkışlamaya hazır. Hemen Instagram'da MetroFM.tr hesabına gir. Bilgileri bizimle paylaş. 15.30'da Metro Online'da kendine ya da sevdiğin birine unutulmaz bir doğum günü sürprizi yap.
2: Limitsiz hit müzik. Metro FM.
3: Shazam Stars. Shazam Stars devam ediyor.

Shazam Stars devam ediyor. Sırada kelimenin tam anlamıyla sihirli bir atmosfere teslim var. Kimden bahsediyorum? Dope Boy, şarkısı Hans Kazan. Şarkının ismini duyar duymaz eminim yüzünüzde bir tebessüm oluşmuştur. Peki sebebi ise şarkının altyapısına ve sözlerinde illüzyon dünyasının o gizemli, insanı hayrete düşüren havasının modern trap ve hip hop tınılarının oluşmasıydı. Sosyal medyada her şeyi bir anda yok etme ve sihirbazlık numarası içeren videoların resmi fonu olmuş durumda. Dope Boy, Hans Kazan şarkısıyla Metro FM'de.

Shazam Stars'da tempo düşmüyor, aksine şimdi vitesi en yüksek seviyeye alıyoruz diyebilirim. Sırada elektronik müziğin altın çağının modern kulüp tınılarıyla buluşması ve bu ismin globalde Jason olması. Ve dans şarkısı ise No Good. Peki bu şarkı bu hafta Shazam listesine girmesinin sebebi ise hemen söylüyorum. Elektronik müziğin efsane grubu geçtiğimiz hafta sonu Avrupa'nın en büyük rave festivallerinden birinde bu şarkı ilk kez çaldığında yaklaşık 80 bin kişinin aynı anda zıplaması ve görüntünün viral olması oldu. Böyle bir tepkinin böyle etki yaratması hiç şaşırtıcı değil diyebilirim ve şarkıya geçiyorum. Global DJ's No Good şarkısıyla Metro FM'de.

Shazam Stars devam ediyor ve listeye yeni giren şarkılardan biri var ve bu şarkı ortak şarkı. Kimlerden bahsediyorum? Drake ve Future ve şarkıları ise Rent to Atlanta. Bu şarkı özellikle gece saatlerinde en çok şazamlanan şarkı arasına girmiş durumda. İşin arkasında tam bir müzik endüstrisinin stratejisi var ve hemen paylaşıyorum bu durumu. Şarkı geçtiğimiz haftalarda internette sızdırılan bir demo olarak dijital dünyaya merhaba dedi ve bu da özellikle Drake fanlarında direkt etki yarattı. Vakit kaybetmiyoruz, şarkıya geçiyoruz. Drake ve Future'ın ortak şarkısı Rent to Atlanta, Metro FM'de.

0: Şimdi arkadaşlarına hava atma zamanı. Instagram'dan metrofm.tr'ye favori şarkını yaz. Hem adını hem şarkını herkes duysun. DJ Cengiz Ünsal çalsın.
1: Enerji, dinamik, limitsiz, hit müzik. Metro FM. Metro.
2: Shazam Stars. Shazam Stars devam ediyor.
3: Prada, Gucci, La Prada, La Dolce, Cabana. I feel like designer and nothing else matter. I ride that Gucci, the Prada.

devam ediyor. Şimdi ise hip hop dünyasının zirvesinden, dans pistlerinin en şık ve en güncel yeni doğuşlarından biri var. Josh Favaz ve şarkısı 2026 model kulüp versiyonuyla Like a Prayer. Peki bu cover neden son günlerde bir anda küresel Shazam listesine girdi diye merak edenler için ufak bir bilgi var. Şarkı geçtiğimiz haftalarda Avrupa'nın en büyük dijital müzik fuarında ve prestijli bir kulüpte DJ'lerin gizli silah olarak çalmakta. Bu da tabii ki şarkının en çok şazamlanan şarkılar arasına girmesine sebep oldu diyebilirim. Josh Favaz, Like a Prayer şarkısıyla Metro FM'de.

Müzik ve Karnaval'ın ortak listesi olan Shazam Stars'ın artık sonuna geldik. Benim İran, Wish You Were Mine şarkısı var. Şarkı 2026 Mayıs ayında en çok Shazamlanan şarkılar arasına girmiş durumda. Önümüzdeki haftalarda bu listede bolca göreceğimizi düşünüyorum. Vakit kaybetmiyorum, şarkıyı çalıyorum. Yeni haftada yeni keşiflerde görüşmek dileğiyle kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.

0: bilmez.
1: Yarınında.
2: Metro FM.
3: Eğlence, zarafet, huzur. Tatilin tüm halleri Crystal Hotels'te. Anlardan anılara dönüşen tatil keyfi Crystal Hotels. Günün şarkısını sizin için seçti.

0: Bu programda
1: ürün yerleştirme yapılmaktadır.
2: Saat 14.
3: Eşimin o çok istediği kahve makinesini almam lazım. Arıyorum. En ucuzunu arıyorum. Oraya, buraya, şuraya bakıyorum. Kafam karışıyor, bulamıyorum. Daha ucuzu var, biliyorum. Biliyorum, bir gün gelecek.
2: Hayatım, Akakçe'ye baktın mı?
4: Akakçe.
5: Hemen bakıyorum hayatım.
6: Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
4: Akakçe.
7: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
8: Umran Oto Ekspertiz finans haberlerini sunar.
9: ABD ve İran arasındaki barış görüşmelerinde yaşanan olumlu hava petrol fiyatlarında gerilemeye sebep oldu. Motorinin litre fiyatında 2,35 lira indirim yapıldı. Benzin fiyatlarında ise bir değişim yaşanmadı. Kurban Bayramı tatili dolayısıyla Karayolları Genel Müdürlüğü'nün sorumluluğundaki otoyol ve köprü geçişleri ücretsiz olacak. Şehir içi toplu taşıma hizmetleri de bayramda ücretsiz.
7: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
8: Umran Oto Ekspertiz finans haberlerini sundu.
10: Just feel the music on your favorite radio station. Metro FM.
11: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
12: ETS'nin sunduğu Metro Online başlıyor.

Dinlenen Yabancı Müzik Radyosu'ndan herkese merhaba, ben Cengiz. Güzel bir cuma günü, harika bir cuma günü. Kocaman bayram tatili öncesinde. Son iş günü, keyifler yerinde. Yeni Müzik Radyonuz'da ve ben

bilirler. Belki o dönemde ezbere de biliyordunuz. Fly Project ve Muzika 2000'li yıllara doğru bizi, 2000'lerin başlarına doğru daha doğrusu bizi götürdü. Oradan bugüne geri dönelim. Son günlerin en çok sevilen, en çok paylaşılan şarkılarından birini dinleyelim. Radyonuzda The Second Voice ve Let Me Be.

0: Petlas Mercedes CLA kazandırıyor. Şimdi Petlas'tan aldığınız 10.000 TL değerinde 17 jant ve üzeri yaz lastikleri 2 Mercedes CLA çekilişine katılma şansı veriyor. Petlas, Türkiye'nin lastiği. Petlas yaz lastikleri maksimum kart ve Ziraat Bankkartı özel peşin fiyatına 6 taksit fırsatıyla.
1: Ne dinliyorsan olsun. Karnavala ücretsiz katıl, müziğin keyfini doyasıya yaşa. Metro FM'le enerjini yükselt. Ne dinliyorsan olsun. Karnavala ücretsiz katıl, müziğin keyfini doyasıya yaşa. Metro FM'le enerjini yükselt. Ne dinliyorsan olsun. Karnavala ücretsiz katıl, müziğin keyfini doyasıya yaşa. Metro FM'le enerjini yükselt.
2: Evde, trafikte, işte. Metro FM sana yeter.
3: Limitsiz.

0: Petlas Mercedes CLA kazandırıyor. Şimdi Petlas'tan aldığınız 10.000 TL değerinde 17 jant ve üzeri yaz lastikleri 2 Mercedes CLA çekilişine katılma şansı veriyor. Petlas, Türkiye'nin lastiği. Petlas yaz lastikleri maksimum kart ve Ziraat Bankkartı özel peşin fiyatına 6 taksit fırsatıyla.
1: Peşini bırakmayan o şarkıdan sıkıldıysan, yeni bir şeyler keşfetmek için karnavalı başlat. En iyi DJ'lerin hazırladığı yepyeni müzik akışlarıyla, eğlenceli sohbetler ve podcastlerle hep canlı kal. Karnaval uygulamasını şimdi ücretsiz indir.
2: Reklamlar. Metro FM.
3: Limitsiz eğlence.
2: Limitsiz hit müzik.
4: DJ Cengiz Ünsal'la Metro Online devam ediyor.

0: tanıştırmaya devam ediyor. Günün hit adayı French Candy. It's My Party için oylar, yorumlar bekleniyor Instagram aracılığıyla. DJ Cengiz İnsan adresinde sizleri bekliyorum. Story bölümünden şarkı paylaşımda oylarınızı hemen kullanabilirsiniz.
1: En sevdiğin şarkı yine önce Metro FM'de çalacak. Fazla uzaklaşma.
2: Limitsiz Hit Müzik.

0: Petlas Mercedes CLA kazandırıyor. Şimdi Petlas'tan aldığınız 10.000 TL değerinde 17 jant ve üzeri yaz lastikleri 2 Mercedes CLA çekilişine katılma şansı veriyor. Petlas, Türkiye'nin lastiği. Petlas yaz lastikleri maksimum kart ve Ziraat Bankkartı özel peşin fiyatına 6 taksit fırsatıyla.
1: TEB bireysel kredi kartlarıyla Mayıs ayında seyahat etmek ne kadar iyi?
2: Toplam 1400 TL bonus kazandıracak kadar iyi. 31 Mayıs'a kadar hava yolundan araç kiralamaya, otelden tatil köylerine tüm seyahat harcamalarınızı TEB bireysel kredi kartlarıyla yapın. Her 10.000 TL ve üzeri harcamanıza 350 TL toplamda 1400 TL bonus kazanın. Detaylı bilgi teb.com.tr'de.
3: TEB o kadar iyi ki TEB.
4: En sevdiğin şarkı yine önce Metro FM'de çalacak. Fazla uzaklaşma.
5: Limitsiz Hit Müzik.

0: reklama. Limitsiz eğlence, limitsiz hit müzik. Metro FM.
1: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: ETS'nin sunduğu Metro Online devam ediyor.

feels like a rock star. All my brothers got that gas and they always be smoking like a rock star. Metro Online'da ben Cengiz. Bu harika Metro FM şarkılarını sizler için çalıyorum. Post Malone, 21 Savage ve Remix ile Rockstar kulaklarınızdaydı. Metro FM TR Instagram adresimizden favori şarkılar bana ulaştı. Saatin şanslı ismi Erol Göç'ün istek şarkısı Anima geliyor. Berk.

0: Bu programda
1: ürün yerleştirme yapılmaktadır.
2: Saat 15.
3: Eşimin o çok istediği kahve makinesini almam lazım. Arıyorum. En ucuzunu arıyorum. Oraya, buraya, şuraya bakıyorum. Kafam karışıyor, bulamıyorum. Daha ucuzu var, biliyorum. Biliyorum, bir gün gelecek.
2: Hayatım, Akakçe'ye baktın mı?
4: Akakçe.
5: Hemen bakıyorum hayatım.
6: Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
4: Akakçe.
7: Perakende ustalarının mikrosu var.
8: Mikro yazılım, mikro kontene.
2: Mikro yazılım bilgilendiriyor.
7: Her işletmenin dinamikleri farklı, ihtiyaçları ayrı. Ancak çoğunun hedefi aynı. İşini büyütmek ve karlılığını arttırmak. Peki hedefler benzerlik gösterse de hedefe giden yolda çözümler aynı mı? Kimi işletme için ERP olmazsa olmazdır. Kimi işletme içinse üretim, perakende ya da depo çözümlerinden de faydalanmanın artık tam zamanıdır. Üstelik her sektörün dinamikleri de ayrı ayrıdır. O zaman işletmenizin ihtiyaçlarına özel doğru çözümleri kullanarak sektörünüzde rekabet avantajı kazanabilirsiniz.
8: Mikro yazılım, mikro kontene.
9: Metro FM. The station for the nation. Metro FM. Turkey.
2: DJ Cengiz Ünsal'la Metro Online devam ediyor.

0: Burası ben Cengiz. Güzel bir cuma günü daha da keyifli ve güzel hale getiriyoruz. Her gün olduğu gibi bu öğleden sonra da partiliyoruz. Harika Metro FM şarkıları eşliğinde The Silent Father. Son günlerde büyük ihtimalle sizin de dikkatinizi çekenler arasındaydır. I'm Learning ile 15'e merhaba dedik Alex Warren'ın o başarılı şarkısı ve muhteşem remix ile yolumuza devam edelim. Hadi şimdi Ordinary.
1: Limitsiz.

Siz hit müzik Metro'da. Boyaya adanmış tam 50 yıl. Kayalar Kimya güvencesiyle üretilen Düfa boyayla yüzeylere değer, geleceğe renk katıyoruz. Boyanın ustası Düfa Boya'nın sizin için seçtiği şarkıyı dinlediniz. Frankie.

0: TEB bireysel kredi kartlarıyla Mayıs ayında seyahat etmek ne kadar iyi?
1: Toplam 1400 TL bonus kazandıracak kadar iyi. 31 Mayıs'a kadar hava yolundan araç kiralamaya, otelden tatil köylerine tüm seyahat harcamalarınızı TEB bireysel kredi kartlarıyla yapın. Her 10.000 TL ve üzeri harcamanıza 350 TL toplamda 1400 TL bonus kazanın. Detaylı bilgi teb.com.tr'de.
2: TEB o kadar iyi ki TEB.
3: Petrol Ofisi'nden unutulmaz kampanya. 2000 TL'lik yakıt alana 220 TL'ye varan, 2500 TL'lik alıma 400 TL'ye varan, 5000 TL'lik yakıt alana 800 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında.
4: Sen ne istersen o.
5: Limitsiz. Metro.

0: Reklam var.
1: Yeni eğitim dönemine güçlü bir başlangıç için Bay Bay Night ve Bay Bay Immun ile Ena Pharma bilgilendiriyor. Geceyi huzurlu geçiren çocuklar güne enerjik başlar. Kaliteli ve yeterli dinlenme, zihinsel gelişim, odaklanma ve günlük performans için güçlü bir destektir. Bu süreçte Melisa, ıhlamur, papatya gibi doğal içeriklerin desteği uykuya geçişi kolaylaştırırken, uykusuzluğa ve yorgunluğa bay bay demenize yardımcı olur. Okul döneminde sağlıklı bir bağışıklık sistemi ise hastalıklara karşı en güçlü kalkanlardan biridir. Sambucus nigra, kekik ve meyan kökü ekstrelerini ek, C vitamini ve çinko kombinasyonu bağışıklık sisteminin normal fonksiyonuna katkıda bulunur. Okul günlerine sağlıklı ve güçlü başlamak doğru desteklerle mümkün. Yeni eğitim dönemine güçlü bir başlangıç için Bay Bay Night ve Bay Bay Immun ile Ena Pharma bilgilendirdi.
0: Metro FM. Enerjik, enerjik, dinamik, dinamik, limitsiz hit müzik.
2: DJ Cengiz Ünsal'la Metro Online devam ediyor.
0: Metro FM'de günün hiti.

tanıştığınız yerdeyseniz French Candy ve It's My Party adını bir yerlere not alın. Bu şarkıyı ilerleyen günlerde çok fazla konuşacağız. Çok isteyeceksiniz öyle düşünüyorum. Oylarınızla, yorumlarınızla bana katılmanın tam zamanı. Instagram aracılığıyla DJ Cengiz Ünsal adresindeyim. Gelin emri takip edin, yepyeni şarkıları birlikte keşfedelim. Hem de bu şarkı için story bölümünden oylamaya.

Metronay ile Cengiz Radyo'nuzda keyifli güzel bir cuma günü. Aramızda şanslı bir isim için daha da keyifli Alper Bilgin bugün. Alper Bilgin bugün yepyeni yaşını kutluyor. Doğum günün kutlu olsun Alper. Harika bir yıl ve yaş diliyoruz sana. 21 Mayıs tarihli doğum günü kutlayan herkes aynı zamanda. Doğum günü şarkın Metro FM'den sana armağan olarak geliyor Alper. Shakira ve Burna Boy burada.

0: bireysel kredi kartlarıyla Mayıs ayında seyahat etmek ne kadar iyi?
1: Toplam 1400 TL bonus kazandıracak kadar iyi. 31 Mayıs'a kadar hava yolundan araç kiralamaya, otelden tatil köylerine tüm seyahat harcamalarınızı TEP bireysel kredi kartlarıyla yapın. Her 10.000 TL ve üzeri harcamanıza 350 TL toplamda 1400 TL bonus kazanın. Detaylı bilgi TEP.com.tr'de.
2: TEP o kadar iyi ki TEP.
3: Petrol Ofisi'nden unutulmaz kampanya. 2000 TL'lik yakıt alana 220 TL'ye varan, 2500 TL'lik alıma 400 TL'ye varan, 5000 TL'lik yakıt alana 800 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında.
4: Sen ne istersen ol.
5: Aklından geçtiyse birazdan çalacak. Çünkü burası
6: Metro FM.

0: TRT. Reklamlar.
1: Hazırlığın sonunda Fransa'ya gittim. Şantiye diye bir olay var. Orada dil öğrenmek için gönüllü çalışıyorsun. Oradaki insanlar da sana yer ve yiyecek sağlıyor. Abi bana bir mezarlık yapma projesi denk geldi.
2: Daha önce mezarlık yaptın mı?
1: Hayır.
2: Yaptın mı?
1: Hayır.
2: Mezarlık. Ya buna hiçbir ilgin yok yani. Kelime olarak. Taş ustası mısın kardeşim? Sen formları doldururken niye doğru düzgün doldurmuyorsun?
1: Hayır, ben 5-10 tane yer seçiyorsun abi. Bu şeye göre atıyorlar seni.
3: Rastgele.
1: Tamam, rastgele atıyorlar.
2: Bence burada tek atıyorlar sensin burada Eda. Bence sen atıyorsun.
4: Anlatan Adam'la Aikido Podcast'i karnaval.com ve Karnaval mobil uygulamasında.
0: Limitsiz eğlence, limitsiz hit müzik.
5: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
6: ETS'nin sunduğu Metro Online devam ediyor.

Metro Online'de Cengiz Vadiruz'da keyifli güzel bir cuma günü daha da keyifli hale getiren bu harika Metro FM şarkıları Enforce ve Fallen Angel'ı geride bırakıyor. Saatin şanslı ismi Tuna Yüksel'in istek şarkısını dinliyoruz. De Niro, Gigi D'Agostino ile birlikte In My Mind Vadiruz'da.

0: Reklamlar.
1: Dikkatin bende mi? Söyleyeceklerim seni yakından ilgilendiriyor. Eğer hala Karnaval App'e üye olmadıysan pek çok konser, tiyatro ve basketbol maçı biletini kaçırıyorsun. Şimdi Karnaval'ı indir, üye ol ve bildirimlerini aç. Tüm fırsatlardan haberdar ol.
2: Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosu.
0: Metro FM.

0: Bu programda
1: ürün yerleştirme yapılmaktadır.
2: Saat 16.
3: Eşimin o çok istediği kahve makinesini almam lazım. Arıyorum. En ucuzunu arıyorum. Oraya, buraya, şuraya bakıyorum. Kafam karışıyor, bulamıyorum. Daha ucuzu var, biliyorum. Biliyorum, bir gün gelecek.
2: Hayatım, Akakçe'ye baktın mı?
4: Akakçe.
5: Hemen bakıyorum hayatım.
6: Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
4: Akakçe.
7: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
8: Umran Oto Ekspertiz finans haberlerini sunar.
9: ABD ve İran arasındaki barış görüşmelerinde yaşanan olumlu hava petrol fiyatlarında gerilemeye sebep oldu. Motorinin litre fiyatında 2,35 lira indirim yapıldı. Benzin fiyatlarında ise bir değişim yaşanmadı. Kurban Bayramı tatili dolayısıyla Karayolları Genel Müdürlüğü'nün sorumluluğundaki otoyol ve köprü geçişleri ücretsiz olacak. Şehir içi toplu taşıma hizmetleri de bayramda ücretsiz.
7: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
8: Umran Oto Ekspertiz finans haberlerini sundu.
10: İstanbul, Ankara, Bodrum, Bursa, Antalya, İzmir, always with you, forever Metro. Metro, FM, non-stop Metro.
2: DJ'ye yüzünü salla, Metro Online devam.

0: Efendim burası ben Cengiz Keyifli. Güzel bir cuma günü. Günün ikinci bölümünden sonuna gidiyoruz. Hafta sonuna ve o kocaman bayram tatiline yaklaşıyoruz. Lady Gaga yine gündeme oturdu. Yine başardı şarkısıyla konuşulmayı. Doechii de yanında ve Runaway son günlerin dikkat çeken yepyeni hitlerinden biri bize 16'ya adım attırdı. 60 dakikada harika şarkılar var. Onlardan biri The Second Voice'dan geliyor. Mutlaka siz de biliyorsunuz. Bilmeyen kalmadı çünkü bu şarkıyı. Let Me Be.
1: Limitsiz.

0: Burada çalarsa herkes dinler. Metro FM.
1: Ümitsiz.
2: Bitmeyen tatil hissi için Tatil Budur günün şarkısını sizin için seçti.
3: Tatil Budur hissi.
4: Prada, Gucci, La Prada, La Dolce, Cabana. I feel like designer and nothing else matter. I ride that Gucci, the Prada.

0: TEB bireysel kredi kartlarıyla Mayıs ayında seyahat etmek ne kadar iyi?
1: Toplam 1400 TL bonus kazandıracak kadar iyi. 31 Mayıs'a kadar hava yolundan araç kiralamaya, otelden tatil köylerine tüm seyahat harcamalarınızı TEB bireysel kredi kartlarıyla yapın. Her 10.000 TL ve üzeri harcamanıza 350 TL, toplamda 1400 TL bonus kazanın. Detaylı bilgi teb.com.tr'de.
2: TEB o kadar iyi ki TEB.
3: Petrol Ofisi'nden unutulmaz kampanya. 2000 TL'lik yakıt alana 220 TL'ye varan, 2500 TL'lik alıma 400 TL'ye varan, 5000 TL'lik yakıt alana 800 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulaması.

0: Reklamlar.
1: Elektronik müziğin efsane ismi Moby, 29 Haziran'da Zorlu PSM Turkcell sahnesinde. Go ile başlayan kariyeri, milyonlarca albüm satışı ve unutulmaz performanslarla devam ediyor. PSM Love Summer by %100 müzik kapsamında Moby'nin dünyasına canlı bir yolculuk sizi bekliyor. Biletler Passo'da. Medya sponsoru Karnaval.
2: Limitsiz eğlence, limitsiz hit müzik.
3: Metro FM. DJ Cengiz Ünsal'la Metro Online devam ediyor.

Metro Online'de Cengiz Radyonuz'da The Weeknd çok sevilen şarkısı Blinding Lights'la Metro Online'a katıldı ve Instagram adresimizden bize ulaşan şanslı ismin favori şarkısı radyosundan kulakların ulaşıyordu şu dakikalarda. Özlem Keleş'in favorisi Bad Style.

0: Limitsiz hit müzik yükleniyor. Tadını çıkarın.
1: Limitsiz hit
0: Nirvana Hotels'te yaz başlıyor. Şehrin enerjisi, doğanın sakinliği, eşsiz lezzetler, bitmeyen eğlence, tatilin en ayrıcalıklı hali Nirvana Hotels. Günün şarkısını sizin için seçti.

0: TEB bireysel kredi kartlarıyla Mayıs ayında seyahat etmek ne kadar iyi?
1: Toplam 1400 TL bonus kazandıracak kadar iyi. 31 Mayıs'a kadar hava yolundan araç kiralamaya, otelden tatil köylerine tüm seyahat harcamalarınızı TEB bireysel kredi kartlarıyla yapın. Her 10.000 TL ve üzeri harcamanıza 350 TL, toplamda 1400 TL bonus kazanın. Detaylı bilgi teb.com.tr'de.
2: TEB o kadar iyi ki TEB.
3: Petrol Ofisi'nden unutulmaz kampanya. 2000 TL'lik yakıt alana 220 TL'ye varan, 2500 TL'lik alıma 400 TL'ye varan, 5000 TL'lik yakıt alana 800 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında.
4: Sen ne istersen o.
5: Limitsiz. Limitsiz. Petrol.

0: Limitsiz hit müzikler. Hafta içi her gün 17-19 arası eve dönüş yolculuğunda.
1: Akşamı birlikte karşılıyoruz. Around the world. Karnaval App'in dijital ses kalitesiyle dünyanın her yerinde.
2: Burası Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosu.
1: Metro FM.
2: DJ Cengiz Ünsal'la Metro Online devam ediyor.

Pazartesi'den Cuma'ya hafta içi her gün ben Cengiz Metro Online'da radyonuzdayım 14-17 saatler arasında. Umarım keyifli güzel bir hafta olmuştur herkes için. Önümüzdeki hafta bayram tatili yapacaksınız. Hepinize iyi eğlenceler, şimdiden iyi bayramlar. Ben yine buradayım, çalışmak zorunda olanlara da kolay gelsin önümüzdeki hafta için. Pazartesi 14'te.

0: Mayıs'ta ETS tatilimi en sevdiğim. Yazın ilk güneşi, sezonun ilk denizi Ege ve Akdeniz'de seni bekliyor. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar ve oteller hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: ETS'niz. Reklamlar. Bayramda gün boyu deneyim Kidzanya İstanbul'da. Kidzanya İstanbul'da pilotlar uçak kullanıyor, gizli ajanlar sır perdelerini aralıyor, arkeologlar kazı yapıyor ve şefler birbirinden lezzetli yemekler hazırlıyor. Çocuğunuz deneyimlerken öğrenmesi için siz de hemen Kidzanya'ya gelin. Kidzanya.com.tr'den şimdi yerinizi ayırabilirsiniz. Medya sponsoru Karnaval.

0: Bu programda
1: ürün yerleştirme yapılmaktadır.
2: Saat 17.
3: Eşimin o çok istediği kahve makinesini almam lazım. Arıyorum. En ucuzunu arıyorum. Oraya buraya şuraya bakıyorum. Kafam karışıyor, bulamıyorum. Daha ucuzu var, biliyorum. Biliyorum, bir gün gelecek.
2: Hayatım, Akakçe'ye baktın mı?
4: Akakçe.
5: Hemen bakıyorum hayatım.
6: Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
4: Akakçe.
7: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
8: Umran Oto Ekspertiz, finans haberlerini sunar.
9: ABD ve İran arasındaki barış görüşmelerinde yaşanan olumlu hava petrol fiyatlarında gerilemeye sebep oldu. Motorinin litre fiyatında 2,35 lira indirim yapıldı. Benzin fiyatlarında ise bir değişim yaşanmadı. Kurban Bayramı tatili dolayısıyla Karayolları Genel Müdürlüğü'nün sorumluluğundaki otoyol ve köprü geçişleri ücretsiz olacak. Şehir içi toplu taşıma hizmetleri de bayramda ücretsiz.
7: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
8: Umran Oto Ekspertiz finans haberlerini sundu.
10: Always metro, metro. Forever metro, metro. Non-stop, non-stop metro.
11: Dünyanın en çok dinlenen single'ları, Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosunda. Metro FM. Ben Arkın, limitsiz hit müzikle hafta içi her gün 17-19 arası eve dönüş yolculuğunda akşamı birlikte karşılıyoruz. Around the world. Karnaval App'in dijital ses kalitesiyle dünyanın her yerinde. Let's go, go, go, go, go, go. Hadi başlayalım.

son dakika gelişmesiyle yayını bölüyoruz. Köpekleri kim saldı sorusunun cevabı halen belirsizliğini koruyor. Trinidadlı Anselm Douglas mı, 1986'da Reagan High School tribünleri mi, çok yazarlı bir tezahürat zinciri mi, henüz bilmiyoruz. Who Let the Dogs Out halen kim tarafından yazıldığı bilinmeyen bir şarkı. 2019 belgeseli tek bir orijinal yazar bulamadı ama 2001'de en iyi dans kaydı Grammy'sinin sahibi Bahamalı Bahamen. Who Let the Dogs Out'la radyonuzdaydı. Ciddiyetimizi bozuyoruz. Cuma akşamı saat 17'de hafta içinin son eve dönüş yolculuğunda dünyanın en çok dinlenilen single'ları Around the World'de ben Arkın'la Türkiye'nin en çok dinlenilen yabancı müzik radyosu Metro FM'desiniz. Metro Online için Cengiz'e teşekkürler. 19 adet sizin için ellerimle seçtiğim şarkılarla dünyayı dolaşıyoruz. Ücretsiz Karnaval App'i indirin. Türkiye'nin en büyük ses platformunda limitsiz hit müziği dijital ses kalitesiyle dinleyin. Sahaya sığmayan taraftar çılgınlığını en iyi 2023 İstanbul Şampiyonlar Ligi finali hatırlar. Manchester City'nin Inter'i devirdiği gece şehrin trafiğini kilitlemişti. Bir hafta sonra Budapeşte finalinde rüzgar kimden yana esecek hep beraber göreceğiz. Geçtiğimiz haftanın trafiği de cabası. Sırada Hayatım Kupası var. 1998 Fransa Dünya Kupası resmi şarkısı. 30'dan fazla ülkede bir numaraya çıkan parça, Latin Pop'un bir gecede dünyayı ele geçirmesinin başlangıcı diyebileceğimiz La Copa de la Vida ile Ricky Martin. Limitsiz Hit Müzik Metro FM'de.

Stockhorn'dan Tim Bergling, 1962 tarihli Etta James parçası Something's Got a Hold on Me'den aldığı vokal sample'ıyla bu parçayı yaptı ve İsveç'te 7 hafta zirvede kaldı. 20 Nisan 2018'de henüz daha 28 yaşındayken hayata veda eden EDM efsanesinin imzasıyla Levels radyonuzdaydı. Around the World'desiniz, dünyanın en çok dinlenen single'ları, Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosu Metro FM'de. Bir şarkı kaç seviye atlayabilir? Viralin sınırlarını nereye taşıyabilir? 2012'de YouTube'da 159 günde 1 milyar görüntülenmeye ulaşan ilk videonun sahibi. Maroon 5'in arkasında 7 hafta Amerika'nın 2 numarasında kalan K-pop'un dünyaya açılış kapısı. Güney Koreli Park Jae-sung'un at binme dansıyla kıtaları birleştirdiği Gangnam Style. Metro FM'de limitsiz hit mi?

0: Open Gangnam Style.
1: TEB bireysel kredi kartlarıyla Mayıs ayında seyahat etmek ne kadar iyi?
2: Toplam 1400 TL bonus kazandıracak kadar iyi. 31 Mayıs'a kadar hava yolundan araç kiralamaya, otelden tatil köylerine tüm seyahat harcamalarınızı TEB bireysel kredi kartlarıyla yapın. Her 10.000 TL ve üzeri harcamanıza 350 TL, toplamda 1400 TL bonus kazanın. Detaylı bilgi TEB.com.tr'de.
3: TEB o kadar iyi ki TEB.
4: Aklından geçtiyse birazdan çalacak. Çünkü burası
5: Metro FM.

0: TRT. Bu banka benim.
1: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: ETS'nin sunduğu Metro Online hafta içi her gün 14-17 arasında Metro FM'de.
3: Metro FM. Dünyanın en çok dinlenen single'ları, Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosunda. Around the world. Devam ediyoruz. I have a dream. One day, this nation will rise up, live out the meaning of its creed.

Hollandalı prodüktör Lodewijk Flutert'in 2013 yılında Martin Luther King'in 1963 tarihli March on Washington konuşmasından sample alıp caz saksafonla ördüğü Deep House parçası One Day radyonuzdaydı. İyi bir konuşmanın tek sırrı doğru hazırlıktır. Ama o konuşmadaki I have a dream cümlesi Martin Luther King'in hazırlanmış metninde aslında yok. Mahalia Jackson'ın kalabalıktan Tell them about the dream Martin diye seslenmesi üzerine King'in doğaçlama bir şekilde hazırladığı konuşmayı bu sözü işlemesi tarihi yazdı. Hazırlığın gerçek meyvesi, plan dışı gerçekleşen anların zaten öyle olması gerektiği hissiyle aktarıldığı zaman oluyor işte. 2022'de piyasaya çıkan Renaissance albümünden. Tina Marie'nin 1988 Ooh La La'sından alınan vokal melodisi Nile Rodgers'ın gitarıyla 2023 Grammy'sinde en iyi R&B şarkısı ödülünün sahibi Beyoncé parçası. Kafet Radyonuzda. Metro FM'desiniz. Around the World. Ben Arkın'la dünyayı dolaşmaya devam ediyor.

Around the World'de bu akşamın yapay zeka cover'ı. Soul yorumuyla Dr. Dre'nin Joe Cocker, Woman to Woman'dan aldığı bassline üzerine. 1995'te Tupac'in Death Row'a dönüşünü Amerika bir numarasına çıkaran California Love. Algoritmik bir dirilişle radyonuzdaydı. Around the World'de dünyanın en çok dinlenen single'ları Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosu Metro FM'de. Gerçek bir geri dönüş ilanı için yapay zekaya gerek olmayan dönemlerde. 1997'deyiz. Backstreet Boys, Dennis Pop ve Max Martin imzasıyla Universal canavar filmlerine selam çakan klibiyle Amerika'nın 4 numarasına kadar çıkan parçayı an itibariyle radyonuza taşıyor. Şarkı zaten kendisini adıyla ifade ediyor. Backstreet's back, everybody.

0: TEB bireysel kredi kartlarıyla Mayıs ayında seyahat etmek ne kadar iyi?
1: Toplam 1400 TL bonus kazandıracak kadar iyi. 31 Mayıs'a kadar hava yolundan araç kiralamaya, otelden tatil köylerine tüm seyahat harcamalarınızı TEB bireysel kredi kartlarıyla yapın. Her 10.000 TL ve üzeri harcamanıza 350 TL, toplamda 1400 TL bonus kazanın. Detaylı bilgi teb.com.tr'de.
2: TEB o kadar iyi ki TEB.
3: Petlas Mercedes CLA kazandırıyor. Şimdi Petlas'tan aldığınız 10.000 TL değerinde 17 jant ve üzeri yaz lastikleri 2 Mercedes CLA çekilişine katılma şansı veriyor. Petlas, Türkiye'nin lastiği. Petlas yaz lastikleri maksimum kart ve Ziraat Bankkartı özel peşin fiyatına 6 taksit fırsatıyla.
4: Petrol ofisinden unutulmaz kampanya. 2000 TL'lik yakıt alana 220 TL'ye varan, 2500 TL'lik alıma 400 TL'ye varan, 5000 TL'lik yakıt alana 800 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında.
5: Sen ne istersen o.
6: Limitsiz hit müzik yükleniyor. Tadını çıkarın.
7: Limitsiz hit müzik.

0: Reklam var.
1: İşini büyütenlerin mikrosu var.
2: Mikro yazılım, mikro kontene.
3: Mikro yazılım bilgilendiriyor.
4: Üretim yapan bir işletmeniz varsa doğru planlama çok önemlidir. Lojistik sektöründeyseniz birden fazla deponun anlık yönetimi ve sevkiyatlar. İnşaat işindeyseniz şantiye takibi. Toptan ve perakende alanındaysanız anlık stok takibi, satış ve sipariş yönetimi. İşinizin olmazsa olmaz bu temel ihtiyaçları için kullanacağınız ERP programı ve sektörel çözümleri doğru seçmeniz gerekir.
2: Mikro yazılım, mikro kontene.
3: Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosu.
5: Metro FM. Dünyanın en çok dinlenen single'ları
6: Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosunda.
7: Around the world.
5: Devam ediyoruz.

müzik artık kesinlikle böyle yapılmıyor. Neil Tennant ve Chris Lowe'dan 1985 tarihli Bobby O ile kaydettikleri 1986'da Stephen Hague prodüksiyonuyla yeniden yorumlanan ve T.S. Eliot'ın dizi anlayışını hip-hop kafiyesiyle synth-pop yatağında birleştirip Amerika ve İngiltere'de aynı anda bir numaraya çıkaran Pet Shop Boys imzasıyla. West End Girls radyonuzdaydı. Michelin yıldızlı bir restorandaki menü gibi. Müzik kesinlikle artık böyle yapılmıyor. Londra'nın batısındaki gece kızlarından artık bambaşka bir geceye geçiyoruz. 1995'te Berlin Spandau çıkışlı. Olaf Jeglitsa'nın Karin Kasar vokaliyle kurduğu Jürgen Wind ve Frank Hassas prodüksiyonlu. Amerika'da 3, İngiltere'de 2 numaraya kadar çıkan Real McCoy Another Night radyonuzda. Metro FM'desiniz. Dünyanın en çok dinlenilen single'ları. Ben Arkın'la. Around the World'de Türkiye'nin en çok dinlenilen yabancı müzik radyosunda.

0: Reklamlar.
1: Mayıs'ta ETS tatilimi en sevdiğim. Yazın ilk güneşi, sezonun ilk denizi Ege ve Akdeniz'de seni bekliyor. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar ve oteller hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: ETS'nin sunduğu Metro Online hafta içi her gün 14-17 arasında Metro FM'de.
3: Metro FM hesabını

0: Bu programda
1: ürün yerleştirme yapılmaktadır.
2: Saat 18.
3: Eşimin o çok istediği kahve makinesini almam lazım. Arıyorum. En ucuzunu arıyorum. Oraya, buraya, şuraya bakıyorum. Kafam karışıyor, bulamıyorum. Daha ucuzu var, biliyorum. Biliyorum, bir gün gelecek.
2: Hayatım, Akakçe'ye baktın mı?
4: Akakçe.
5: Hemen bakıyorum hayatım.
0: Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
4: Akakçe.
6: Türkiye'nin oto ekspertiz markası Pilot Garaj spor haberlerini sunar.
7: Pilot Garaj oto ekspertiz.
8: Ziraat Türkiye Kupası finalinde bu akşam Trabzonspor'la Konyaspor karşı karşıya gelecek. Antalya'da oynanacak mücadele saat 20.45'te. Suudi Arabistan'da Al Nassr Pro Lig'de şampiyonluğa ulaştı. Türkiye Futbol Federasyonu Süper Lig'deki 10+4 yabancı kuralını resmi olarak açıkladı. Bosphorus Challenger Cup İstanbul Tenis Eğitim Merkezi'nde gerçekleştiriliyor. Organizasyonun çiftler finali yarın saat 12'de, tekler finali ise hemen ardından yaklaşık saat 14'te gerçekleşecek.

0: Matiz finans haberlerini sunar.
1: ABD ve İran arasındaki barış görüşmelerinde yaşanan olumlu hava petrol fiyatlarında gerilemeye sebep oldu. Motorinin litre fiyatında 2,35 lira indirim yapıldı. Benzin fiyatlarında ise bir değişim yaşanmadı. Kurban Bayramı tatili dolayısıyla Karayolları Genel Müdürlüğü'nün sorumluluğundaki otoyol ve köprü geçişleri ücretsiz olacak. Şehir içi toplu taşıma hizmetleri de bayramda ücretsiz.
2: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
0: Umran Oto Ekspertiz finans haberlerini sundu.
3: Limitsiz.
4: Yeni nesil ekspertiz. RS Oto Ekspertiz.
5: RS Oto Ekspertiz risk haritasını sunar.
1: Bursa-Balıkesir yolunun 26-30. Kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle Susurluk-Balıkesir istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü olarak sağlanıyor.
4: Yeni nesil ekspertiz, RS Oto Ekspertiz.
5: RS Oto Ekspertiz risk haritasını sundu.
6: Just feel the music on your favorite radio station. Metro FM.
7: Dünyanın en çok dinlenen single'ları,
8: Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosunda.
9: Around the world.
7: Devam ediyoruz.

Hindistanlı değil, Birmingham'lı Rajinder Singh Rai'nin 1998'de yazdığı, Türkiye'de Kara Şimşek olarak tanıdığımız Knight Rider'ın tema bassline'ıyla Bhangra ritmine evrilen, 2003 yılında ise Jay-Z remix ile İngiltere'de ilk ona giren, ilk Bhangra parçası olmayı başaran Mundian Tubah K radyomuzdaydı. Around the World'de Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosu Metro FM'desiniz. Jay-Z 89 Grammy adaylığıyla tarihin en yüksek sayıda adaylık alan sanatçılarından biri olsa da 25 ödülle en çok Grammy kazanan rapçi tahtını 2026'da Kendrick Lamar'ın 26'sına kaptırdı. Ve aslına bakarsanız artık çok da umursadığı rapçilerden biri değil. Almanya'dayız. Felix Jain 2014 remixiyle Jamaikalı Omi'yi İngiltere'de 4 hafta, Amerika'da 6 hafta bir numarada tutmayı başaran 2015 yazının en önemli single'larından biri. Limitsiz Hit Müzik Metro FM'de. Bu arada en büyük hayranlarınız anlayamayacağınız bir hızla en büyük düşmanlarınıza dönüşüp tecrübeyle sabittir. Kariyerinizin, başarılarınızın ya da eserlerinizin amigosu kim? İşte ona dikkat edin. Çünkü bu şarkı onunla alakalı. Cheerleader.

Philadelphia'nın yerlisi Crystal Waters'ın 1991 yılında Gypsy Woman'la dünyada tanınmasından hemen sonra 1994'te piyasaya çıkan Basement Boys prodüksiyonuyla Amerika'da 11 numaraya kadar yükselen House Classic'i 100% Pure Love radyonuzdaydı. Tamam, saf bir aşkın tarifi kelimelerle yapılmaz. 100% Pure Love dediğimiz ya gözle dile gelir ya da müzikle. İşte o nedenle 2023 yazının en çok dans ettiren parçası an itibariyle Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosunda Metro FM'de, Around the World'de, Berlin merkezli Koreli Kim Min Ji'nin İngiltere 5 numarasına çıkan single'ı. Anlatamadığı melodiyi sadece 3 tekrarlı tek hecede özetlediği It Goes Like Na Na Na ve Peggy Goo radyonuzda.

0: QNB'ye geçmek için bir sebep daha. %45 tanışma faizi. Siz de hemen QNB Mobil'den kazandıran günlük hesap açın, 45 gün boyunca %45 tanışma faizinden yararlanın. Üstelik paranızı dilediğiniz zaman da kullanın. Detaylı bilgi QNB.com.tr'de.
1: Ben QNB'ye geçiyorum.
2: TEB bireysel kredi kartlarıyla Mayıs ayında seyahat etmek ne kadar iyi?
3: Toplam 1400 TL bonus kazandıracak kadar iyi. 31 Mayıs'a kadar hava yolundan araç kiralamaya, otelden tatil köylerine tüm seyahat harcamalarınızı TEB bireysel kredi kartlarıyla yapın. Her 10.000 TL ve üzeri harcamanıza 350 TL toplamda 1400 TL bonus kazanın. Detaylı bilgi TEB.com.tr'de.
4: TEB o kadar iyi ki TEB.
5: Petrol Ofisi'nden unutulmaz kampanya. 2000 TL'lik yakıt alana 220 TL'ye varan, 2500 TL'lik alıma 400 TL'ye varan, 5000 TL'lik yakıt alana 800 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında.
6: Sen ne istersen o.
7: Aklınızdan geçen tüm şarkılar burada.
8: Metro FM.

0: Yeni eğitim dönemini güçlü bir başlangıç için Bay Bay Night ve Bay Bay Immun ile Enafarma bilgilendiriyor. Geceyi huzurlu geçiren çocuklar güne enerjik başlar. Kaliteli ve yeterli dinlenme, zihinsel gelişim, odaklanma ve günlük performans için güçlü bir destektir. Bu süreçte Melisa, ıhlamur, papatya gibi doğal içeriklerin desteği uykuya geçişi kolaylaştırırken, uykusuzluğa ve yorgunluğa bay bay demenize yardımcı olur. Okul döneminde sağlıklı bir bağışıklık sistemi ise hastalıklara karşı en güçlü kalkanlardan biridir. Sambucus nigra, kekik ve meyan kökü ekstrelerine ek, C vitamini ve çinko kombinasyonu bağışıklık sisteminin normal fonksiyonuna katkıda bulunur. Okul günlerine sağlıklı ve güçlü başlamak doğru desteklerle mümkün. Yeni eğitim dönemine güçlü bir başlangıç için Bay Bay Night ve Bay Bay Immun ile Enafarma bilgilendirdi.
1: Evde, trafikte, işte. Metro FM sana yeter.
2: Limitsiz,
3: Metro FM. Dünyanın en çok dinlenen single'ları, Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosunda. Around the world. Devam ediyoruz.

Latino Piontek'in Sophie and the Giants vokaliyle 2020'de Avrupa'yı saran Disco Revival imzası. Exotic albümünün ilk single'ı Hypnotize radyomuzdaydı. Dünyanın en çok dinlenen single'ları Around the World'de, Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosu Metro FM'de. Hipnoz altındaysanız belki bir çıkış yolu olmayabilir ama farkına vardığınız anda tek çıkış yolu kendi içinize dönmek. 1999'da İngiliz ikili Jason Hayward ve Russell Small'ın Tony Lee'nin 1983 tarihli Reach Up'ından ve Change'in 1980 model The Glow of Love'ından iki sample'ı alıp birleştirdiği İngiltere'de iki numaraya kadar çıkan Big Beat klasiği. Limitless Hit Müzik Metro FM'de Fast and Small, Turn Around. Hey!

0: Kaliteli kahve çekirdeklerini bir bardakta buluşturan Petrol Ofisi günün şarkısını sundu. Ne ister ister
1: aklınızdan geçen tüm şarkılar burada. Metro FM.

Afrojack prodüksiyonuyla Nail ve Neo'yu vokalleriyle buluşturan Pitbull şarkısı 2011 tarihli Planet Pit albümünden. Amerika ve İngiltere'de aynı anda bir numaraya çıkan single Give Me Everything radyomuzaydı. Bana her şeyi ver diyen biriyle tek başına daha iyi olduğunu savunan biri aynı anda dans pistini paylaşabilir. Bilmiyorum ama denemek için hiçbir engelimiz yok. Çünkü Karnaval App'in dijital ses kalitesiyle Türkiye'nin en büyük ses platformunda Metro FM sizin için bulunduğunuz ilin radyo nostaljisiyle de yayında ama hangisini tercih ederseniz daha az reklamla dijital ses mi ya da her zamanki alışkanlıkları takip ederek arabanın içindeki radyo ile mi? Alice DJ, Better Off Alone, İngiltere'de 3 hafta 2 numarada kalan bir Eurodance anıtı. 1999 tarihinde Hollanda'dan çıkan DJ Jürgen prodüksiyonu. Metro FM'desiniz, Türkiye'nin en çok dinlenilen yabancı müzik radyosunda dünyanın en çok dinlenilen single'ları Ben Arkın'la Around the World'de.

QNB'ye geçmek için bir sebep daha. %45 tanışma faizi. Siz de hemen QNB Mobil'den kazandıran günlük hesap açın, 45 gün boyunca %45 tanışma faizinden yararlanın. Üstelik paranızı dilediğiniz

0: Petlas Mercedes CLA kazandırıyor. Şimdi Petlas'tan aldığınız 10.000 TL değerinde 17 jant ve üzeri yaz lastikleri 2 Mercedes CLA çekilişine katılma şansı veriyor. Petlas, Türkiye'nin lastiği. Petlas yaz lastikleri maksimum kart ve Ziraat Bankkartı özel peşin fiyatına 6 taksit fırsatıyla.
1: TEB bireysel kredi kartlarıyla Mayıs ayında seyahat etmek ne kadar iyi?
2: Toplam 1400 TL bonus kazandıracak kadar iyi. 31 Mayıs'a kadar hava yolundan araç kiralamaya, otelden tatil köylerine tüm seyahat harcamalarınızı TEB bireysel kredi kartlarıyla yapın. Her 10.000 TL ve üzeri harcamanıza 350 TL toplamda 1400 TL bonus kazanın. Detaylı bilgi teb.com.tr'de.
3: TEB o kadar iyi ki TEB.
4: Petrol Ofisi'nden unutulmaz kampanya. 2000 TL'lik yakıt alana 220 TL'ye varan, 2500 TL'lik alıma 400 TL'ye varan, 5000 TL'lik yakıt alana 800 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında.
5: Sen ne istersen o.
6: En sevdiğin şarkı yine önce Metro FM'de çalacak. Fazla uzaklaşma.
7: Limitsiz hit müzik.

0: Reklamlar.
1: Mayıs'ta ETS tatilimi en sevdiğim. Yazın ilk güneşi, sezonun ilk denizi Ege ve Akdeniz'de seni bekliyor. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar ve oteller hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: ETS'nin sunduğu Metro Online hafta içi her gün 14-17 arasında Metro FM'de.
3: Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosu.
4: Metro FM.
2: Dünyanın en çok dinlenen single'ları
5: Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosunda.
6: Around the world.
2: Devam ediyoruz.

2012 tarihli Unorthodox Jukebox albümünden Police etkisini benimseyen Amerika bir numarasında 6 hafta kalan, 2014 Grammy'sinde ise 3 ana adaylığı bulunan Bruno Mars parçası. Locked Out of Heaven radyonuzdaydı. Türkiye'nin en çok dinlenilen yabancı müzik radyosu Metro FM'de Cuma akşamı eve dönüş yolunda size eşlik eden dünyanın en çok dinlenilen single'larıydı. Pazartesi yeni haftanın ilk akşamüstü sizi eve dönüş yolunda değil tatilde bulabilirim diye düşünüyorum ama cennette cehennemde insanın bakış açısına bağlı. Yaşadığı yeri cennete çeviren, yaşadığı her anı sıra dışı kılan herkes için tatilde, iş günü de aynı değerde olabilir. Hayatı yaşamak için tatil ya da emekliliği beklemeyin derim. Tabii demesi kolay. Yapabilirseniz harika. 2025'te piyasaya çıkan You'll Be Alright Kid'in ilk single'ı. Amerika'da 10, İngiltere'de 13 hafta bir numarada kalan Elvis'in 70 yıllık rekorunu kıran Alex Warren radyonuzda. Around the World dijital ses kalitesiyle Karnaval App'te ve dinlediğiniz ilim frekansında radyonun nostaljisiyle yayında. Hepimize şimdiden harika bir hafta sonu, tatil ve bayram diliyorum. Ordinary radyonuzda. They say.

0: Petlas Mercedes CLA kazandırıyor. Şimdi Petlas'tan aldığınız 10.000 TL değerinde 17 jant ve üzeri yaz lastikleri 2 Mercedes CLA çekilişine katılma şansı veriyor. Petlas, Türkiye'nin lastiği. Petlas yaz lastikleri maksimum kart ve Ziraat Bankkartı özel peşin fiyatına 6 taksit fırsatıyla.
1: Yarınında.

0: En zaman kur.
1: Heyecan falan böyle herkes onu dinliyor ama hayır, o kadar kolaydı.
2: Hayır hayır hayır. Hatta en son Wisdom Lab diye çok güzel bir çalışma yaptık.
1: Evet.
2: Wisdom Lab'da ilk söylediğim şey tutku bir yere kadar. Şart ama yeterli asla değil. Çok güzel söyledin. Tutku işin başlangıcı için şart. Kesinlikle yeterli değil. Çok tutkulu insanlar var. Hayal ederek ölüyorlar veya hiç projelendirmiyorlar.
0: Dinlemeye doyamayacağınız bu podcast'in tamamı karnaval.com ve Karnaval mobil uygulamasında.
3: Metro FM.

0: mi?
1: Bu programda
2: ürün yerleştirme yapılmaktadır.
3: Saat 19.
4: Eşimin o çok istediği kahve makinesini almam lazım. Arıyorum. En ucuzunu arıyorum. Oraya, buraya, şuraya bakıyorum. Kafam karışıyor, bulamıyorum. Daha ucuzu var, biliyorum. Biliyorum, bir gün gelecek.
3: Hayatım, Akakçe'ye baktın mı?
5: Akakçe.
6: Hemen bakıyorum hayatım.
1: Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
5: Akakçe.
7: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
8: Umran Oto Ekspertiz finans haberlerini sunar.
9: ABD ve İran arasındaki barış görüşmelerinde yaşanan olumlu hava petrol fiyatlarında gerilemeye sebep oldu. Motorinin litre fiyatında 2,35 lira indirim yapıldı. Benzin fiyatlarında ise bir değişim yaşanmadı. Kurban Bayramı tatili dolayısıyla Karayolları Genel Müdürlüğü'nün sorumluluğundaki otoyol ve köprü geçişleri ücretsiz olacak. Şehir içi toplu taşıma hizmetleri de bayramda ücretsiz.
7: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
8: Umran Oto Ekspertiz finans haberlerini sundu.
0: Burası Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosu.
2: Metro FM.
10: Üretim öncülerinin mikrosu var.
11: Mikro yazılım, mikro.com.tr.
3: Mikro yazılım bilgilendiriyor.
10: İşini büyütmek her işletmenin hedefi. Çözümse ERP. ERP programları işletmelere satın alma, üretim, satış ve finans gibi temel iş süreçlerini uçtan uca yönetme kabiliyeti kazandırarak büyümeyi destekler. Perakende, üretim, lojistik veya hizmet. Her sektörün dinamikleri kendine özgüdür. Sektörel ihtiyaçlara özel çözümlerse hem operasyonel süreçleri kolaylaştırmakta hem de işletme karlılığını ve verimliliğini artırmaktadır.
11: Mikro yazılım, mikro.com.tr.
2: Metro FM. The station for the nation. Metro FM, Turkey.

0: Petlas Mercedes CLA kazandırıyor. Şimdi Petlas'tan aldığınız 10.000 TL değerinde 17 jant ve üzeri yaz lastikleri 2 Mercedes CLA çekilişine katılma şansı veriyor. Petlas, Türkiye'nin lastiği. Petlas yaz lastikleri maksimum kart ve Ziraat Bankkartı özel peşin fiyatına 6 taksit fırsatıyla.
1: TEB bireysel kredi kartlarıyla Mayıs ayında seyahat etmek ne kadar iyi?
2: Toplam 1400 TL bonus kazandıracak kadar iyi. 31 Mayıs'a kadar hava yolundan araç kiralamaya, otelden tatil köylerine tüm seyahat harcamalarınızı TEB bireysel kredi kartlarıyla yapın. Her 10.000 TL ve üzeri harcamanıza 350 TL, toplamda 1400 TL bonus kazanın. Detaylı bilgi TEB.com.tr'de.
3: TEB o kadar iyi ki TEB.
4: Burada çalarsa herkes dinler. Metro FM.
5: Limitsiz hit müzik.

Metro FM hesabınıza limitsiz hit müzik yüklenmiştir. Güle güle dinleyin. Metro FM.

0: like David Luiz when he shoots from distance. Bow.
1: Yeni eğitim dönemini güçlü bir başlangıç için Bye Bye Night ve Bye Bye Immune ile Enafarma bilgilendiriyor. Geceyi huzurlu geçiren çocuklar güne enerjik başlar. Kaliteli ve yeterli dinlenme, zihinsel gelişim, odaklanma ve günlük performans için güçlü bir destektir. Bu süreçte Melisa, ıhlamur, papatya gibi doğal içeriklerin desteği uykuya geçişi kolaylaştırırken, uykusuzluğa ve yorgunluğa bay bay demenize yardımcı olur. Okul döneminde sağlıklı bir bağışıklık sistemi ise hastalıklara karşı en güçlü kalkanlardan biridir. Sambucus nigra, kekik ve meyan kökü ekstrelerine ek, C vitamini ve çinko kombinasyonu bağışıklık sisteminin normal fonksiyonuna katkıda bulunur. Okul günlerine sağlıklı ve güçlü başlamak doğru desteklerle mümkün. Yeni eğitim dönemine güçlü bir başlangıç için Bye Bye Night ve Bye Bye Immune ile Enafarma bilgilendirdi.
2: Metro FM hesabınıza

0: TEB bireysel kredi kartlarıyla Mayıs ayında seyahat etmek ne kadar iyi?
1: Toplam 1400 TL bonus kazandıracak kadar iyi. 31 Mayıs'a kadar hava yolundan araç kiralamaya, otelden tatil köylerine tüm seyahat harcamalarınızı TEB bireysel kredi kartlarıyla yapın. Her 10.000 TL ve üzeri harcamanıza 350 TL toplamda 1400 TL bonus kazanın. Detaylı bilgi teb.com.tr'de.
2: TEB o kadar iyi ki TEB.
3: En çok dinlenen yabancı müzik radyosu.
4: Metro FM.

0: Reklamlar.
1: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: ETS'nin sunduğu Metro Online hafta içi her gün 14-17 arasında Metro FM'de.
3: Limitsiz hit müzik yükleniyor. Tadını çıkarın.
4: Limitsiz hit.

Metro FM. Eğlence, zarafet, huzur. Tatilin tüm halleri Crystal Hotels'te. Anlardan anılara dönüşen tatil keyfi Crystal Hotels. Günün şarkısını sizin için seçti.

0: bu programda
1: ürün yerleştirme yapılmaktadır.
2: Türkiye'nin oto ekspertiz markası Pilot Garaj spor haberlerini sunar.
3: Pilot Garaj oto ekspertiz.
4: Ziraat Türkiye Kupası finalinde bu akşam Trabzonspor'la Konyaspor karşı karşıya gelecek. Antalya'da oynanacak mücadele saat 20.45'te. Suudi Arabistan'da Al Nassr Pro Lig'de şampiyonluğa ulaştı. Türkiye Futbol Federasyonu Süper Lig'deki 10+4 yabancı kuralını resmi olarak açıkladı. Bosporus Challenger Cup İstanbul Tenis Eğitim Merkezi'nde gerçekleştiriliyor. Organizasyonun çiftler finali yarın saat 12'de, tekler finali ise hemen ardından yaklaşık saat 14'te gerçekleşecek.
2: Türkiye'nin oto ekspertiz markası Pilot Garaj spor haberlerini sundu.
3: Pilot Garaj oto ekspertiz.
5: Evde, trafikte, işte. Metro FM sana yeter.
6: Limitsiz.
7: Yeni nesil ekspertiz. RS Oto Ekspertiz.
8: RS Oto Ekspertiz risk haritasını sunar.
4: Bursa Balıkesir yolunun 26-30. Kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle Susurluk Balıkesir istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü olarak sağlanıyor.
7: Yeni nesil ekspertiz. RS Oto Ekspertiz.
8: RS Oto Ekspertiz risk haritasını sundu.
9: İstanbul. Always metro. Ankara. Bodrum. Bursa. Antalya. İzmir. Always with you. Forever metro.

0: aklından geçtiyse birazdan çalacak. Çünkü burası
1: Metro FM.
0: Nirvana Hotels'te yaz başlıyor. Şehrin enerjisi, doğanın sakinliği, eşsiz lezzetler, bitmeyen eğlence, tatilin en ayrıcalıklı hali Nirvana Hotels. Günün şarkısını sizin için seçti.

0: TEB bireysel kredi kartlarıyla Mayıs ayında seyahat etmek ne kadar iyi?
1: Toplam 1400 TL bonus kazandıracak kadar iyi. 31 Mayıs'a kadar hava yolundan araç kiralamaya, otelden tatil köylerine tüm seyahat harcamalarınızı TEB bireysel kredi kartlarıyla yapın. Her 10.000 TL ve üzeri harcamanıza 350 TL toplamda 1400 TL bonus kazanın. Detaylı bilgi teb.com.tr'de.
2: TEB o kadar iyi ki TEB.
3: Aklınızdan geçen tüm şarkılar burada. Metro FM.

0: Reklamlar. Mayıs'ta ETS tatili mi? En sevdiğim. Yazın ilk güneşi, sezonun ilk denizi Ege ve Akdeniz'de seni bekliyor. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar ve oteller hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: ETS'nin sunduğu Metro Online hafta içi her gün 14-17 arasında Metro FM'de.
2: Metro FM. Limitsiz. Git müzik.

0: Petlas Mercedes CLA kazandırıyor. Şimdi Petlas'tan aldığınız 10.000 TL değerinde 17 jant ve üzeri yaz lastikleri 2 Mercedes CLA çekilişine katılma şansı veriyor. Petlas, Türkiye'nin lastiği. Petlas yaz lastikleri maksimum kart ve Ziraat Bankkartı özel peşin fiyatına 6 taksit fırsatıyla.
1: TEB bireysel kredi kartlarıyla Mayıs ayında seyahat etmek ne kadar iyi?
2: Toplam 1400 TL bonus kazandıracak kadar iyi. 31 Mayıs'a kadar hava yolundan araç kiralamaya, otelden tatil köylerine tüm seyahat harcamalarınızı TEB bireysel kredi kartlarıyla yapın. Her 10.000 TL ve üzeri harcamanıza 350 TL, toplamda 1400 TL bonus kazanın. Detaylı bilgi teb.com.tr'de.
3: TEB o kadar iyi ki TEB.
4: En çok dinlenen yabancı müzik radyosu.
5: Metro FM.

0: Reklamlar.
1: Burada çalarsa herkes dinler. Metro FM.
2: Limitsiz
0: hit müzik.
3: Young money, young money, young money, young money.
4: Love in a thousand different flavors.

0: Metro FM hesabınıza limitsiz hit müzik yüklenmiştir. Güle güle dinleyin. Metro
1: FM. Boyaya adanmış tam 50 yıl. Kayalar Kimya güvencesiyle üretilen Düfa boyayla yüzeylere değer, geleceğe renk katıyoruz. Boyanın ustası Düfa Boya'nın sizin için seçtiği şarkıyı dinlediniz. And nothing else matters. I ride that Gucci to Prada.

0: Reklamlar.
1: K-pop sahnesinin yıldızları burada parlıyor. Radyo K-pop. Radyo K-pop 7/24 Güney Kore popüler müziğinin hitlerini seninle buluşturuyor.

0: dikkatin bende mi? Söyleyeceklerim seni yakından ilgilendiriyor. Eğer hala Karnaval App'e üye olmadıysan pek çok konser, tiyatro ve basketbol maçı biletini kaçırıyorsun. Şimdi Karnaval'ı indir, üye ol ve bildirimlerini aç. Tüm fırsatlardan haberdar ol.
1: Limitsiz eğlence, limitsiz hit müzik. Metro FM.

0: en sevilen örnekleriyle yayında. Şimdi Karnaval'da. En sevdiğin şarkı yine önce Metro FM'de çalacak. Fazla uzaklaşma.
1: Limitsiz Hit Müzik.

0: doğum günlerine bayılırız. Senin doğum gününü mü kutlayalım yoksa en sevdiğin kişinin mi? Milyonlar seni alkışlamaya hazır. Hemen Instagram'da MetroFM.tr hesabına gir. Bilgileri bizimle paylaş. 15.30'da Metro Online'da kendine ya da sevdiğin birine unutulmaz bir doğum günü sürprizi yap.
1: Metro FM. Enerjik, enerjik, dinamik, dinamik, limitsiz hit müzik.

0: Dikkatin bende mi? Söyleyeceklerim seni yakından ilgilendiriyor. Eğer hala Karnaval App'e üye olmadıysan pek çok konser, tiyatro ve basketbol maçı biletini kaçırıyorsun. Şimdi Karnaval'ı indir, üye ol ve bildirimlerini aç. Tüm fırsatlardan haberdar ol.
1: Limitsiz hit müzik. Metro FM.
2: Dolce Gabbana. I feel like designer and nothing else matters. I ride that Gucci, that Prada.

0: TEB bireysel kredi kartlarıyla Mayıs ayında seyahat etmek ne kadar iyi?
1: Toplam 1400 TL bonus kazandıracak kadar iyi. 31 Mayıs'a kadar hava yolundan araç kiralamaya, otelden tatil köylerine tüm seyahat harcamalarınızı TEB bireysel kredi kartlarıyla yapın. Her 10.000 TL ve üzeri harcamanıza 350 TL, toplamda 1400 TL bonus kazanın. Detaylı bilgi teb.com.tr'de.
2: TEB o kadar iyi ki TEB.
3: Ve unutulmaz bir doğum günü sürprizi yap.
4: Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosu.
5: Metro FM.

dikkatin bende mi? Söyleyeceklerim seni yakından ilgilendiriyor. Eğer hala Karnaval App'e üye olmadıysan pek çok konser, tiyatro ve basketbol maçı biletini kaçırıyorsun. Şimdi Karnaval'ı indir, üye ol ve bildirimlerini aç. Tüm fırsatlardan haberdar ol. Metro FM.

see.